Kanatçı Bedir'e buradan selamlarımızı gönderelim ya da başka bir dinleyicimiz de göndermiş olabilir. Kanatçı Bedir Usta'dan alıp. Abi o yemek var ya, Allah affetsin, hepsine eklenmiş gerçekten. Biraz daha dursa kurtulacakmış. Öncelikle yemeği gönderen dinleyicimize ya da kanatçı Bedir'se de şayet selamlarımızı gönderelim kendisine. Hakkını helal et kardeşim valla. Keşke arasaydın ha. WhatsApp'tan da mesaj yazmış ama nereden göreceğiz ki WhatsApp'taki mesajı? Biz bu WhatsApp'ı kullanmıyoruz normal şartlar altında. Sadece yayın esnasında kullanıyoruz. Hepsi o kadar. Görme gibi bir şansımız yoktu. Allah affetsin. Ama var ya, o sinekler şu an radyonun içinde cirit atıyor abi. Kapıyı açar açmaz. Poşetle şimdi tokmağa bağlandığı için onu sökene kadar var ya, içindeki bütün sinekler içeri girdi. Saatler 22'yi gösterince Deniz, ben Deniz Fırat'la birlikteliğiniz tüm hızıyla, tüm güzelliğiyle devam edecek. Başladık artık. Çaylarınız, kahveleriniz alındıysa güzel bir şarkıda startımızı vereceğiz. Sevgili Gündeş beni anlatmayacak. Bu güzel şarkıyı şu anda sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize armağan edelim. Radyonun başında bizi dinleyen herkese armağan olsun. Sizler ne yapıyorsunuz? 0553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Kimi görürsen onu beni. Az sonra bu güzel şarkı sonrasında da sizlerden gelen mesajları paylaşmaya başlayacağız. Hiçbir yerlere ayrılmayın.

0: ki bu derdi alıp sana versinler. Rübün 5 beni anlat isimli o güzel yorumuyla radyonuzda sizlerle buluşun sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. İmparator yorumu gelecek şimdi. Mesajları paylaşmaya başlayalım. İyi akşamlar. Sıradaki şarkı Aslan parçası kardeşim Recai Sözoy'a gelsin demiş. Sevgili Kazım Çevik Boz'a göndermiş mesajını. Yayınlar Fırat abi, ben Derya Öz. Sıradaki şarkılar canımdan çok sevdiğim eşime Kürşat Öz'e armağan olsun. Seni ömrümün sonuna kadar çok seveceğim, söz sevdiğim diyerek mesajını sonlandırmış. Yayınlar Fırat Bey, sıradaki şarkı Silifke'de bulunan oğlu Meldem Yerlikaya ve çok sevdiği arkadaşları Muhammed Gültekin, Recai Sözay, Erdal Tiryaki, Onur Toy ve Arslan abisi Sebahattin Mert Kasapçı için sıradaki şarkılar gelsin demişler. İmparator'la sizleri baş başa bırakıyoruz. Fırat diyecek, sonrasında buradayız.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.

İmparator'dan Fırat şarkısını geride bıraktık. Hemen ardına da bir Sinan Zor Bey'i yapıştıralım. Deli Fırat desin ya, desin değil mi? Radyoların delisi. Hadi bendeniz Fırat. Herkese selamlar, iyi akşamlar dileklerimizi gönderelim. Bakalım gelen mesajlarımıza. Bana buradan Eylül günü doğmuş sıradaki tüm şarkılar yakışıklı babama ve tüm arkadaşlarına gelsin. Seni çok seviyorum babacım diyerek mesajını sonlandırmış. Merhaba, sıradaki şarkı Silifke'de bulunan Resulcan Şahin ve arkadaşları Müslüm Arıkan ve Ali Öze, Kaya Yıldırım, Ramazan Ertugan, Deniz Gündoğmuş ve Yaşar Armut arkadaşıma armağan olsun demiş. Kolay gelsin Fırat abi, sıradaki güzel şarkılar Bir Tanecik abim Recai Söze için gelsin demiş. Seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış sevgili kardeşimiz. Sinan Zor Bey ile sizleri baş başa bırakalım, sonrasında burada olacağız.

0: Mersin FM
1: 104.6.
2: Reklamlar öncesindeki son şarkımız Oğuz Yılmaz. Macar diyecek.

kalmışız bakalım. İyi akşamlar abi, ben Mutan Gülşen Mülayim. Seni sevmek yaşamın en güzel yanı. Sen hiç eksik olma, ben de. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun canım eşim Ümit Mülayim'e. Sıradaki tüm güzel şarkılar gelsin demiş. Gelsin o zaman. Sevgili dinleyicimizin de doğum gününü kutlayalım. Selamlar reisim, ben Kürşet Özsöy'deki şarkılar. Değerli büyüğüm, dayım İsmail İkinci, Mustafa Alfatun, dostlarım Hasan Hüseyin Deniz, Harun Cemyurt, Murat Ersin Barış, abilerim Şavkayar Ozan, Acun Kadal ve Burak Demel'e armağan olsun demiş. İyi akşamlar, yayınlar. Şana buradan Ayşe Gündoğmuş, sıradaki şarkı oğlum Deniz Gündoğmuş'a armağan olsun. Seni çok seviyorum canım oğlum diyerek mesajını noktalamış Oğuz Yılmaz ile sizleri baş başa bırakıyoruz. Sonrasında reklamlar, reklamlar sonrasında burada olacağız. Hiçbir yerlere ayrılmayın.

Reklamlarımız sonrasında birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyoruz sevgili dostlar. İbrahim Erkan alacak sırayı. Sen bana lazımsın diyecek. İyi akşamlar, yayınlar. Ben Mersin Mut'tan Melike Derici. Bugün çalacak olan şarkılar canım sevgilim Görkem Koca ve arkadaşları Ziya Bayraktar, Ahmet Aykut Benli, Emir Özel, Mahmut Samsa ve Hasan Gedi'ye gelsin. Sana da kolay gelsin abim demiş. Teşekkür ediyoruz. Selamlar olsun. Bizlerden de sizlere armağan olsun bu güzel sıradaki şarkı. İyi akşamlar. Çok şükür kavuşturana. Her gün canlı yayın saatini iple çekiyoruz. Gece 12'lere tekrarını dinliyoruz Fırat Bey. İyi ki varsın demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah'ım yayınınızı da nice uzun seneler yapmayı nasip etsin demiş. Amin diyelim. Radyodaki en güzel şarkılar Aslan parçası Canım Oğlum Recai Söze'ye, sana da gelsin ve radyonun çalışanlarına, oğlumun arkadaşlarına armağan olsun. Dualarımız seninle, kendine çok iyi bak, Allah'a emanet ol demiş. Annen gerek mesajını noktalamış. Devide annemize selamlarımızı gönderelim, ellerinden öpüyoruz. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam diyelim. Sadeki şarkı ismini sayın.

0: dostlarıma gelsin. Babam Nejat İzmirli, Doğan Demir Yılmaz, Hasan Beysat Demir Yılmaz, Suat Teker, Fuat Teker, Ali İzmirli, Şeker Dayıma, Ömer Bircan, Ümit Boşkır, Murat Boşkır, Çağatay Topal, Doruk Düşenmez için gelsin demiş sevgili kardeşimiz. İbrahim Aykal'la sizleri baş başa bırakalım. Sonrasında burada olacağız.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.

0: Fırat yayında.
1: Tohum toprağa muhtaç. Tomurcuklanmak için rengini, tadını, kokusunu almak, açılıp topraktan çıkmak, filizlenmek için muhtaç. Ben de sana yanmam, kokumu, tadımı, rengimi almam, pişip aşk, aşk olmam için muhtacım. Nasıl ki damarlar kana, nasıl ki bedenler cana, o zaman ben de sana, sana muhtacım, sana muhtacım.

Sen bana lazımsın İbrahim Erkal'ı uğurladık sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Şimdi Ümit Sümgül Ses şarkısını Ümit Besen yorumuyla dinleteceğim sizlere. Geliyor işte bak, bomba gibi bir şarkı. Canlı performans.

Kolay gelsin Fırat abi. Ben Eray Bostra'daki parça Silifke'de bulunan babaların babası Selahattin Mert Kasapçı, Onur Toy, Suat Nalbant, Recai Sözay, Erzal Yakup Kiryaki, Mehmet Kurnaz, Muhammed Gültekin, Erdem Yerlikaya, Ferdi Tuna Mümin, Can Mümincan, Dudurga, Ahmet Tura, Biçer Ceylan, Duran, Devrail Yılmaz için sıradaki şarkılar armağan olsun. İyi akşamlar demişler. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar, iyi yayınlar, kolay gelsin. Ben Aleyna. Seni çok seviyorum. Sıradaki güzel şarkılar eşim Erol Üşenmez'e armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar, ben Merve. Sıradaki aşk dolu şarkılar ömrüm Samet Yıldırım'a armağan olsun. Seni çok seviyorum. İyi ki hayatımdasın diyerek mesajını sonlandırmış. Her şeyde sen varsın unutamadım. Ümit ve sen yorumuyla radyonuzda sizlerle. Haydi bakalım, ver coşkuyu kolonlara, ver.

şeyde sen varsın, unutamadım. Allah'ım yarabbim, var ya çok güzel yorumu yedikten sen sizlerle buluştu sevgili dostlar. Şimdi radyoyu taverneye çevireceğiz. Hemen ardına Ari Susam'ı yapıştırırız abi, gelir. Çal Fırat diyor, radyoyu taverneye çevirdim diyor patron.

0: affettim abi, çeviririm yani. Yayınlar en güzel şarkılar aslan sevgilim. Decai Söze için gelsin. Seni çok özledim bir tanecik sevgilim.
1: Bekledim durdum.
0: Beni merak etme, seni seviyorum de.
1: Gözyaşlarım.
0: Yayınlar iyi akşamlar. Ben Elisa Duru Çelik. Söyledeki şarkı yakışıklı babam. Hasretli okulum Kadir Çelik'e gelsin. Seni çok seviyorum babacığım diyerek mesela.

ömür geçer mi? Bu aşk böyle biter mi? Ey kader acı bize, aç artık kilidi.

0: coşkuyu kolonlara. Ver coşkuyu hacı.
1: Mersin FM 104.6.

0: açıl bize, aç artık kilitleri.
1: Kader ayırdı bizi, mahvetti sevgimizi. Birleşelim dedikçe hep önümüze geçti. Ari Suzan sizlerleri sevgili dinleyenler. Şimdi az önce kapıda biliyorsunuz yemekle karşılaştık ya. Cuma gününden beri pazartesi gününe kadar kapıda kalmış arkadaşlar. Sevgili Bedir Usta'dan, kanatçı Bedir'den göndermiş dinleyicimiz. Bedir'e fotoğrafını çektim, attım, bu yemeği sen mi gönderdin diye sordum. Vallahi bir dinleyici aramış. Bedir'i aramış. İBAN'dan da göndermiş parasını, radyoya götürün demiş. Beni de aramaya çalışmışlar, radyonun numarasını aramaya çalışmışlar ama tabii radyoda olmadığımız için ulaşamamışlar. Kapıya da vuratmış gitmişler. O dinleyicimiz kim? Meçhul dinleyicimiz. Öncelikle bize ulaşsın WhatsApp'tan. Ya da şöyle yapalım, radyonun numarasını arasın.

0324-714-94-96'dan arasın. Kendisiyle bir görüşelim ya. Bir helallik isteyelim. Kolay gelsin Fırat'ayız. Ben Memduh Sözay. Sıradaki en güzel şarkılar Aslan Oğlum, Recai Sözey ve arkadaşları Mert Kasap, Celcel Tiryaki, Muhammed Gültekin, Mehmet Kurnaz, Onur Toy, Suat Nalbant abisine gelsin demiş. Seni çok seven babam diyerek mesajını da sonlandırmış sevgili babamız. Hayırlı akşamlar Fırat abi. Ben Bahri Topbay. Sıradaki tüm şarkılar Silifke'de bulunan çok değerli dayım Mehmet Kurnaz, gariban babası Mert Kasapçı, Muhammed Gültekin, İbrahim Karaağaç ve tüm dostlarına gelsin demişler. İyi akşamlar, ben Azra. Sıradaki şarkı Silifke'de bundan dayım Mehmet Güney adına gelsin demişler. Evet, o halde Cengiz Kurtoğlu ile sizleri baş başa bırakalım. Ayrılık saati sizlerle, sonrasında da burada olacağız.

Yaklaştı artık. Taverna Müziği'nin babası Cengiz Kurtoğlu. Sizlerle de sevgili dinleyenler devam ediyoruz birlikteliğimize. Sırayı Güllü alacak. Bu arada yemeğin kimden geldiğini öğrendik arkadaşlar. Recai Sözay, Mert Kasapçı ve Onur Toy. Üçü birleşmiş sevgili kardeşim. Bize yemek göndermiş. Ben halbuki onu şaka olarak, espri olarak geçmiş bir anıyı anlattım. Onlar da bizi ciddiye almışlar, yemek göndermişler ama şöyle bir durum oldu işte cuma günü burada olamadığımız için yani yemek cağız kokmuş orada ya var ya. Sevgili kardeşlerime selamlarımı gönderirim. Bir de demişler ki Fırat abiyi çok seviyoruz demişler. Ben de sizi çok seviyorum sevgili kardeşim. Allah'a emanet olun. Selamlar olsun sizlere.

0: Evet, şimdi birkaç mesaj paylaşacağız. Sonrasında bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakacağım. Reklamlara gireceğiz çünkü. İyi yayınlar, Mutlu'dan selamlar. Sıradaki şarkı Aslan Oğlum, Hilmi Dorum'a ve arkadaşlarına armağan olsun demişler. İyi yayınlar Fırat Bey, ben Fatma Çelik, canım oğlum Velihan Çelik. Hasretin içinde tarif edilemeyen bir boşluk gibi, sesini duymayınca, yüzünü görmeyince sanki dünya biraz eksik kalıyor. Günler geçiyor ama sana olan özlemin hiç azalmıyor. Aksine her geçen gün daha da büyüyor demiş Fatma ablamız. Ben Mazhar Köse'deki şarkılar, değerli kardeşim Alişan Alşan'a sana gelsin. Ben Mazhar Köse'deki şarkılar. Can dostum Semih Genç, Mustafa Zihir, Çağatay Topalı için gelsin ve yine sana gelsin Fırat abi demiş. Teşekkür ediyorum benden de sizlere ve sevdiklerinize armağan olsun. Güllü'yle sizleri baş başa bırakalım. Sonrasında reklamlar, reklamlar sonrasında birlikteliğimiz son saatiyle devam edecek sevgili dinleyenler. Hiçbir yerlere ayrılmayın. Az sonra bomba gibi şarkılar gelecek bakın. Haberiniz ola.
1: Mersin efendim.

0: Kulakla damardan kalbe devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Reklamları geride bıraktık. Son saatimizde karşınızdayız. Şimdi çok güzel şarkılar gelecek. Vardı ardı ardına. Ardı ardına gelecek. Yakacağız Şehri abi. Şimdi bir de size hani radyo günlüklerinden bir anı anlatıyorum ya. Bugün de bir farklı bir anı anlatmak istiyorum. Ya var ya, komedi var ya. Her geçen gün bir komedi anımız var bizim. Evet, yine sene bilmem kaç. Yine dağın başında yayın yaptığımız zamanlar arkadaşlar. Bir gün geldik, yayın yok. Radyonun yayını yok böyle. Hışırtı sesi geliyor içeriden. Neyse ki anlamıyoruz. Gittik baktık böyle cihaz çalışıyor ama güç çıkmıyor. Yayın yok yani, yayını veremiyor. Neyse patronu aradık. Patron geldi. İşte bizim bir rahmetli Bayram abimiz vardı ya. Televizyon tamircisi. Ya bir şey olunca zaten Bayram abi gelirdi zaten radyoya. Neyse geldi bu. Şimdi vereceğiz. Söktü, biz de meraklı çocuğuz ya. Bakacağız, izleyeceğiz. Deli gibi seviyorum. Senin için ölüyorum. Böyle yarım buzdolabı gibi bir cihaz var işte arkadaşlar. Bu radyo istasyonunun radyo vericisi deniyor ona. Çekmece gibi böyle şeyleri var işte. Söktü çekmeceyi, bir çekti abi içinden fare çıktı. Garibim fare var ya, mutfakta zaten yiyecek bir şey yok radyoda. Garibim fare ne yapsın, girmiş vericinin kablolarını kebirin derken kendi de ölmüş, vericiyi de öldürmüş. Yayın niye yok, yanmış abi, cihaz yanmış. Bayram abi diyor Allah Allah diyor ya, Allah Allah, bir de tuhaf bir adamdı var ya. Allah rahmet eylesin. Nurlar içinde yatsın inşallah. Böyle bir anımız da geçti işte zamanında. Bir kere de yılan girdi abi. Onu başka zaman anlatacağım. İyi günler, akşamlar. Ben Nurhan Toklucu. Sıradaki şarkı Biricik Oğlum Kadir Çelik'e gelsin. Seni çok seviyorum Aslan Oğlum diyerek mesajını sonlandırmış. Kardeşim Balıkçı Halil'e saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum inşallah. En kısa zamanda görüşeceğiz. Nihat Kibar, emekli eczacı kalfası. Atakent'ten adamın kralına saygılar demişler. Atakent'e de selamlarımızı, saygılarımızı gönderelim. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Sıradaki şarkı ömrümün en güzel tesadüfü, hayat arkadaşım Kadir Çelik'e gelsin. Sen benim evimsin, hasretle bekliyorum sevgilim diyerek mesajını sonlandırmış. Şuna gibi yanıyorum, senin için ölüyorum, deli gibi seviyorum diyecek abi. Tüm sevenlere gelsin bu güzel şarkımız. Hadi bakalım, öpülükle dinliyoruz.
1: Selam.

0: Yanlış.
1: Senin için sevgilim, deli gibi seviyorum.
2: Damardan kalbe giden yol, Pırat'la damardan kalbe giden programdan geçer arkadaşlar. Şimdi var ya, çok sevdiğim bir şarkı gelecek. Taktım bu aralar bu şarkıya var ya. Her günde 10 posta dinliyorum. Özellikle motorda giderken kas kulaklığında çok güzel oluyor. Selami Şahin Saki diyecek. Ama yarabbim. Allah Allah. Bak ya, müziğin güzelliğine bak. Merhaba, ben Volkan Doğan. Sıradaki şarkı canım abim. Hanifi Doğan ve arkadaşları Necati Yörük, Arif Aydın, Hasan Boşgur, Ali Kanmaz, Hüseyin Fidancı, Kenan Fıkır ve Hasan Bahşiş abilerime armağan olsun demişler. Hayat arkadaşım Balıkçı Ali, seni çok seviyorum diyerek, eşin Elena diyerek mesajını sonlandırmış. Özgür Su'dan sıradaki şarkılar Can kardeşim Doğan Demir Yılmaz, Gökhan Kurşun, Murat Kamış ve Behzat Demir Yılmaz'a armağan olsun demişler. Bir mesaj daha paylaşalım. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Aleyküm selam diyoruz. Kardeşim ben Ali Aydın Değmen. Sıradaki en güzel şarkılar benim aslan yeğenlerim İşizler Suat ve Fuat Teker için gelsin demiş. İçmek istiyorum yine bu akşam. Şu boş kadehimi doldur be Saki.
3: İçmek istiyorum yine bu akşam.
2: Ya var ya, bu şarkının nakarat kısmı da var ya, çok fena. Şimdi volümleri yükseltin. Hep birlikte bu güzel yorumu dinleyelim. Biliyorsanız da bağıra bağıra söyleyin abi. Her şey serbest.
3: Beni, şu garip.
4: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.
5: Fırat'a selam, damara devam.

0: Arabeskin Atar Damarı Fırat yayında.
1: Damarsa damar, işte o kadar.

0: Yaramazsın onun aşkı sevgisi, sahte sevgisi.
1: Sayesinde oldum aşkın delisi. Şimdi hayatımda başka birisi. Bir kader daha ver.
2: Vallahi var ya bu şarkıyı şimdi motorla giderken müşteriye, ya yol bitmesin istiyorum abi. Dinliyorum ya şarkı, bitiyor tekrar başa alıyorum. Bir daha bitiyor, bir daha başa alıyorum. Yol bitmesin. Ama güzel şarkıdır var ya. Ferdiciler hazır mı ferdiciler? Hazırsınız değil mi? Haydi bu güzel şarkı sizin için gelecek. Sıradaki şarkı Resul Can, Şahin Deniz Gündoğmuş, Ramazan Ertuğan, Yusuf Samet Yıldırım ve Yaşar Armut arkadaşlarıma armağan olsun demiş dinleyicimiz. Merhaba ben Erdem Kurt, Silifke'de bulunan kardeşim Ahmet Kurt ve Adana'nın gülü Oktay Demirezen abime gelsin demiş. İyi yayınlar Fırat abi, ben Derman Gezici. Sıradaki şarkı çok sevdiğim canım eşim Semra Gezici'ye armağan olsun, seni çok seviyorum demiş.
3: Sevgiler çiçek gibi soldurmayalım, umudu boşluklara savurmayalım.

سلام دمره دوام.

çok

0: bekledin, beklemedin mi? Allah hasretini eklemedin mi? Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim ki. Ben de sevdiğimi bilemedin mi?
1: Bilemedin mi?
0: Bilemedin mi?
1: Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim.
0: Abi olmasaydı derdiniz söyler miydi? Ferdi abimiz dedik ve Ferdi Tayfur'la sizleri baş başa bıraktık. Şimdi güzel bir şarkı gelecek yine. Hazır mıyız? Allah Allah! Bak bu şarkıya da takıntılıyım ha. Fena taktım bu şarkıya da bu aralar. Ben Mersin Mutlu'nun Ali Acar, Silifke'deki oğlum Murat için sıradaki şarkı armağan olsun. Hayırlı geceler, teşekkür ederim demiş. Bizler teşekkür ediyoruz. Selamlar olsun Mut'a. İbrahim Söylemez'den değerli dostları Mert Sevgi, Emrah Eskioğlu, Mahmut Karaca, Hacı Veli Gezer, Mert Gezer, Osman Durmuş, Mustafa Cansaba, Erdal Tiryaki, Ahmet Yıldız'a gelsin demiş sevgili kardeşimiz. Selam, ben Reyhan, sıradaki şarkılar Aslan Parçalarım, Suat ve Fuat Teker için gelsin demişler.
2: Biraz zoom isteyin, olursa benden.
0: Biraz zoom bir isteyin, olursa benden. Ayrılığı düşünme, çekinmeden gel. Şarkımın sonrasında çok kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında burada olacağız sevgili dostlar. Son yarım saatimizde karşınızda olacağız. Hiçbir yerden ayrılmayın. Son saatimizde de, son yarım saatimizde de yani çok güzel şarkılar var. Ona göre bak, benden söylemesi.
3: Fırat'a selam, damara devam.
0: Şarkının sözlerini çok iyi dinleyin. Gerçekten çok güzel. Çok anlamlı.

0: Reklamları dinledik. Reklamlar sonrasında son 24 dakikalık zaman diliminin içerisinde girmiş bulunmaktayız sevgili dinleyenler. Son 4 şarkımız kaldı. Bunlardan bir tanesi Kibariye sizlerle olacak. Sıradaki şarkı Mert Gezer'den değerli dostları Mustafa Uysal Sarı, İsa Uysal, Çağrı Yusuf Işık, Osman Durmuş, İbrahim Söremez, Mert Sevgi Erdal Tiryaki, Mustafa Can Sabah, Tufan Cin, Hacı Veli Gezer için sıradaki şarkılar gelsin demişler. Sıradaki şarkı Mazhar Kör'den değerli abilerim Muzaffer Kartal, Kemal Lokman, Yeşilyurt, Beyazıt, Şavka, Erozan. Arkadaşlar şu hani isim ve soy isimlerin arasına virgül bir şeyler bırakın. Karışıyor hepsi bak. Nerede kalmıştık? Evet. Lokman Yeşilyurt. Bu tamam, bu tamam. Beyazıt, Şavka, Erozan. Bu da tamam olması lazım. Burak Temel ve değerli dayısı İsmail İkinci ve Fırat abi sana gelsin demişler. Teşekkür ediyorum. Benden de sizlere armağan olsun. Dediğim gibi soy isimler bittikten sonra virgül koyun ki ayırt edilebilirim yani isim ve soy isimleri. Karışıyor ondan sonra çorba oluyor. Selamünaleyküm demişler. İyi yayınlar, ben Mustafa Bıyıklı. Biz bugün mutluluktan müebbet desek yarın ne yapacaklar demiş. Sadek en güzel şarkılar kardeşim Osman Bıyıklı'ya armağan olsun demişler. İyi akşamları yayınlar, ben Anamur'dan Şerefi Yıldırım. Oğlum Samet Yıldırım'a selam olsun, seni çok seviyorum, sıradaki şarkılar sana armağan olsun demiş. Kibariye ile sizleri baş başa bırakalım, sıra sıra dağlar sizlerle.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.

işte geldik Mini Abla zamanına. Artık Mini Abla'da da sonlara doğru yaklaşıyoruz. Bayağı da bir şarkı seçmişim Mini Abla'dan var ya. Her Allah'ın günü çalıyoruz. Hala bitmedi ama yarın son bir şarkısı kaldı çalacağım. Ondan sonra da bir ara veririz Mini Abla'ya. Sonra yine devam başa saracağız. İyi akşamlar, yayınlar. Evet, bunu okumuştuk. Şöyle yapalım. Arkadaşlar bundan sonra mesaj göndermeyin, anca yetişecek. İyi akşamlar Fırat abi, ben Berkay. Emrah Erden'e ve değerli abilerim Ömer, Emin, Meral, Zeynel ve Barış abime sıradaki şarkılar gelsin demişler. Ben Adnan Yörük, iyi akşamlar sıradaki şarkılar değerli abilerim Şavker Ozan, Necat Yörük, Abdullah Altuner, Yiğit Devrim Ünlü, Murat Ersin Barış, Ozan Serhat Biden ve Ahmet Eski'ye armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar, ben Erden Ütömlük Biden dinliyorum. Canım eşim Emrah Erden'e

0: Direk Şati'ye armağan ediyorum. Seni çok seviyorum. Kucak dolusu sevgiler diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar, biz Tuğçe, Mustafa, Yıldırım, Sıradaki Şarkılar kardeşlerimiz Fuat Suat için armağan olsun. Sizleri çok seviyoruz demişler. Öyle ayrılık olmaz. Mine Koşan sizlerle sonrasında sondan bir önceki şarkımızla karşınızdayız.
1: Fırat'a selam, damara devam.

0: ablayı geride bıraktık sevgili dostlar. Sondan bir önceki şarkımız Müslüm Baba gelecek. Hemen ardına da Bergen'i yapıştıracağız abi. Şimdi kalan mesajlarımızı paylaşalım. Yarısını şimdi okuyacağım. Yarısını da son şarkımıza. Selami yayınlar. Ben Mersin Güney Kent Mahallesi'nden Berdan Karahaslan. Silifke'de bulunan Engin Karahaslan. Canım abim demiş. Seni çok seviyoruz. Sıradaki şarkılar sana armağan olsun demişler. İyi akşamlar, ben Mersin'den Gizem. Sizden sıradaki şarkıyı canım eşim için istiyorum. Onu çok seviyorum. Dünyamı güzelleştiren adam diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar Fırat Bey. Silifke'de bulunan oğlum Erdem Yerlikaya. Değerli arkadaşları Recai Sözay, Muhammed Gültekin, Erdal Tiryaki ve Aslan abisi Sabahattin Mert Kasapçı için sıradaki şarkılar armağan olsun demiş. Canım kardeşim seni çok seviyorum. En yakın zamanda hep birlikte olmak dileğiyle ablan Zeynep diyerek mesajını sonlandırmış. Selam yayınlar, ben Mersin Çağdaşkent Mahallesi'nden Eyüp Songül. Silifke'de bulunan Engin abime, Engin Kararsın abime canı gönülden kucak dolusu sevgiler, saygılar demişler. Neler çektim. Müslüm Baba'yla sizleri baş başa bırakalım. Nereden bilirsin? Sonrasında da son şarkımızda buradayız arkadaşlar. Mesaj atmayın. Son kalanları da son şarkıya saklıyoruz.
1: Selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.

0: söylesin, damarcılar dinlesin dedik ve Müslüm Baba ile sizleri baş başa bıraktık sevgili dostlar. Son şarkımız dediğiniz üzere Bergen sizlerle buluşacak. Şimdi mesajlarımızı hızlı hızlı paylaşalım. Merhaba Fırat abi, sıradaki güzel şarkılar. Annem Gamze, Alkış, Melisa Türker için armağan olsun, iyi akşamlar demiş. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar. Ben Erol Üşenmez. Öncelikle abim Doruk Üşenmez'in doğum gününü kutluyorum. İyi ki doğdun abim. Nice senelere sıradaki şarkı abim Doruk Üşenmez'e gelsin. Bizler de doğum gününü kutlayalım sevgili abinizin. Selamünaleyküm demişler. İyi yayınlar. Kardeşleri Volkan Demir abilerim, Mahmut Karaca, Emrah Karaca, Yusuf Karaca, Kaan Bıçakçı, Buğra Öztürk'e sıradaki şarkılar armağan olsun demiş. Sıradaki şarkı kardeşim İbrahim Duymaz'a gelsin. Ablasının parçası diyerek mesajını sonlandırmış. Evet, iyi akşamlar. Radyonuzun çalışanlarına demişler. Hiç kimseyi unutmak mümkün değil. Unutulmayacak insanlara istemeyeceğim şarkının gitmesini istemiyorum demiş. Alican Çabuk, Hasan Saçmalı, Bekir Ercan, sizleri unutmadım dostlar ve İyiler hiç unutulmaz. Buna inanın demiş. Evet, bir de şarkı istemişler ama maalesef şarkı çalamıyoruz. Sıradaki şarkıyı sizlere ve sevdiklerinize armağan edelim. Selamlar, iyi akşamlar dileklerimizle. Evet, bu akşamlık da birlikteliğimizin sonuna geldik sevgili dostlar. Sürçülisan ettiysem, bir hatam olduysa affola diyorum. Yarın saatler 20'yi gösterdiğinde sizlerle birlikte olacağız. Görüşünceye dek hepinize selamlar, saygılar. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.
1: Selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.

0: Fırat'la Damardan Kalbe sona erdi.
1: Damardan kalbe.
2: Damar denince damarın tek adresi.
3: Mersin efendim.
2: Hep damar. Full damar.

Işığımız verirken en son nefesi, yıkıldı gönlümün sevda kalesi. Sırtımda sanki bir bıçak darbesi, bütün duygularım ağır yaralı, bütün hayallerim

0: aşksız bırakma.
1: Mersin FM
2: 104.6.

Hangi yana kaçsam peşimdesiniz. Bir bütün olmuşuz, içimdesiniz. Suçum nedir benim, ne istersiniz? Beni yerden yere vurup durmayın. Beni yerden yere vurup durmayın.

0: kadehine sensiz bir gün doluyor. Sen yoksun diye inan, dertliyim, kederliyim. Gelmezsen kahrolurum, yıkılırım sevgilim. Yıkılırım sevgilim.
1: Damar denince damarın tek adresi
2: Mersin FM.
1: Hep damar, full damar.

Yorgunsun biliyorum. Oysa bir tek sözcük yeterdi anlatmaya. Saçların ellerini özlüyor. Çığlar yuvarlanıyor ömrünün uçurumlarında. Seni anlıyorum. O en saklı yerinde ağlayan kahkahalar. Hangi yasak umudun ihanetidir? Birer birer kopartmışlar bütün çiçeklerini. Ağlıyor musun?

yaprak döken gençliğinin satır aralarında, altı kırmızı ile çizilmiş ve tırnak içine alınmış suskunluğunun baş harflerisin. Şehirler uyurken, boğazına sarılırken öfkeler, bu gizli gülmelerin, bu sessiz ağlamaların nedir anlamı? Sen hangi mevsimin yağmurusun?

ardından divane dediler bana. Aşkınla yaşadım, güldüler bana. Hasretini içtim, içtim ben kana kana. Sonra isyan ettim, sonra isyan ettim gurbet yoluna, gurbet yoluna.

0: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
1: Tolga Dünyası.
2: Hasret bitiyor. Tolga Dünyası başlıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
3: Reklam tanıtım.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
2: Busa.com'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busa.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
6: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
7: Bay Cici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
8: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka

0: 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
1: Kuyulu Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 1992. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
3: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
4: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
3: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
8: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
9: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
7: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
10: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
11: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina, sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
7: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
13: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
14: Damarsa damar, işte o kadar.

0: Su hayattır. Su hastanesi.
1: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
0: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
2: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözde Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Yeni dönem başlar, eyvah, yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Ara

0: kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri Aracılar'ın tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
1: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
2: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
3: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602, 0542 144 4602.
4: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
5: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
4: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
5: Telefon 0540 014 çift 0 33.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Mersin FM 104.

Aşk yasaklandı artık halka açık yerlerde. El tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalara kaldırdık tüm tutuşmaları. Yasak kelime onu yapmak, yalan söylemek mecburi ve serbest ayyuka çekmek. Artık yağmur sonraları toprak kokmak yok. Tomurcuklanmak günah ve bir insan gözü yüzünden 100 gün ard arda uyumamak. Kimse ölmesin diye kimsenin aklında her sevdalı verdiği sözü geri alacak. Güneşi, ayı, hatta hiçbir tabiat olayı şahit gösterilmeyecek hiçbir sevdaya.

0: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
1: Tolga Dünyası.

Reklam tanıtır.

0: evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi Beyaz Eşya.com'da. İster tıkla, ister uğra. İçecek.

0: ettiğinizde.
1: Busem.com'dan dev kampanya.
0: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
0: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
7: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
8: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
9: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin. Size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
8: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
9: Telefon 0540 014 çift 033.
10: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
0: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
11: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
12: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
11: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
13: Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
14: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
15: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
16: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et.

Muka Çinci çalmışı kapının. Muka Çinci sen değilsin başkası. Peşinden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

Mukaçinci çalınışı kapının, Mukaçinci sen değilsin başkası. Peşimden mazinin ayak sesleri, nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi, mukalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun. Adresim aynı, kaderim aynı, günlerim aynı, geceler aynı. Sarı saçlım has

0: Alo.
1: Kızım sen kendini ne sanıyorsun? Sultan mı, prenses mi? Yoksa bulunmaz Hint kumaşı mı? Ben seni artık sevmiyor ve hayatımda istemiyorum. Desem de yalan olur gülüm. Seni deliler gibi seviyorum. Şaka niyetine yaptım. Şaka niyetine.

0: Reklam kazandırır.
1: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
2: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
3: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
4: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
5: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
6: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
5: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
6: Telefon 0540 014 çift 033. Yeni dönem başlar,
7: eyvah, yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru tercih.
8: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 5133 özkayatuz.com.
9: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555

0: 555 671 1199.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
2: SML Restoran ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 45 90.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Mersin FM 104.6.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
1: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
1: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
0: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Geleceğimizi yakmayalım.

benden ayrılıyorsun. Bana olan aşkını burada bitiriyorsun. Sabredip gözyaşımı belki silebilirim. Senden bir başkasını sanma, sanma sevebilirim. Sanma sevebilirim. Demek karar.

Ben canım bir tanem, sen bensiz edemezsin. Bendeki bu sevgiyi kimseden göremezsin. Vazgeç bu kararından, sonra pişman olursun. Benim gibi seveni gerçekten

0: Tolga Dünyası başlıyor. Tolga Dünyası. Tolga
1: Dünyası. Tamam yavrum, izlem yazmayın. Hepiniz eleyeceksiniz. Tamam, hepiniz dokunacaksınız yavrum. Tamam. Hepinizle teker teker ilgileneceğim. Hepiniz...
2: Ben Tolga'yı sevmiyorum ama yine de kaçıramıyorum. Ben Tolga'nın dediklerinden bir şey anlamıyorum ama yine de hep dinliyorum.
3: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası yeni bölümleriyle çok yakında Mersin FM'de.
4: Reklam tanıtır.

Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Pilinç. Her hali lezzetli.
5: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
6: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
5: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
3: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
2: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
7: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama

0: makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
3: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
4: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
3: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Cumartesi pazar açık olan
2: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
5: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 41 67 542 252 41 67 Mersin.
6: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
7: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
6: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
7: Telefon 0540 014 çift 033.
8: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç, güvenin yönü belli.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
1: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
4: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözde Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
8: Yeni dönem başlar, eyvah.
9: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru tercih.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671

0: 71 11 99.
1: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
1: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 033.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
1: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
1: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
0: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin davanın ilk duruşması tamamlandı. Mahkeme, baba Uğur Mersinli'nin tutukluluğunun sürmesine, anne Peyman Pınar Mersinli'nin ise tahliyesine karar vererek duruşmayı 4 Aralık'a erteledi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne gitti. Gökçek çıkışta yaptığı açıklamada sonucu merakla beklediğini söyledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek'le Özlem Şanver arasında yaşandığı belirtilen olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerin ardından Şimşek hakkında uzaklaştırma kararı verilirken Şimşek'in MYK üyeliğinden istifa ettiği bildirildi. Eski Bakan Ahmet Arif Denizolgun'un doktoru Nurettin Demirkol yalancı tanıklık suçundan tutuklandı. Öte yandan Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında İrfan Yılmaz hakkında suç örgütüne üye olma, kamu kurumlarının zararına dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltı kararı verildi. Yılmaz hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Rojin Kabayış'ın ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Aile avukatları yaklaşık 30 konuda talepte bulunurken 415 kişinin DNA incelemesinin yapıldığı ve soruşturmanın farklı yönleriyle sürdüğü belirtildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 12 kişinin hayatını kaybettiği gemi kazasının ardından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nda 3 üst düzey isim görevden alındı. Müsteşar Enver Öztürk, Bakanlık Müdürü Mustafa Ambar ve Limanlar Dairesi Müdürü Emsal Emirzadeoğulları görevinden uzaklaştırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkan Vekili Tayfur Bali ve Şube Müdürleri Zabıta Teşkilatı'nın 200. kuruluş yıl dönümü ve Zabıta Haftası kapsamında Başkan Vahap Seçer'i ziyaret etti. Seçer kent genelindeki denetimlerin titizlikle yürütülmesinin önemine dikkat çekti. Mersin Büyükşehir Belediyesi Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nde üreticilere yönelik desteklerini sürdürüyor. Proje kapsamında 3000 üreticiye toplam 60 kilogram sera ipi desteği verildi. Akdeniz meyvesine yine karşı da çalışma yürütülürken 888 üreticiye toplam 15.000 litre hidrolize protein desteği sağlandı. Mersin'de denetimli serbestlik yükümlüleri kamu yararına çalışma kapsamında çalışma gerçekleştirdi. Öğrencilerin bulunmadığı dönemlerde Akdeniz ilçesindeki 6 okulun sınıf koridor ve dış cephelerinde bakım ve boya çalışmaları yapıldı. Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Aramada uyuşturucu madde ve 8 hap ele geçirilirken adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Mersin İl Müftüsü Mustafa Topal, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe'ye iadeyi ziyarette bulundu. Görüşmede yürütülen çalışmalar hakkında sohbet edildi. Ziyaret anı fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Türkiye'de 22 Haziran'da başlayan 2026-2027 futbol sezonu birinci transfer ve tescil dönemi sona erdi. Ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 1 Ocak 2027'de başlayıp 5 Şubat'ta sona erecek. Kota'nın perileri FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'na mağlubiyetle başladı. A Milli Kadın Basketbol Takımı C grubundaki ilk maçında Belçika'ya 89-75 yenildi.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
3: Tolga Dünyası.
4: Hasret bitiyor. Tolga Dünyası başlıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
0: Reklam tanıtır.

0: evinizde. Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi Beyaz Eşya.com'da. İster tıkla, ister uğra. Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
6: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
7: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
6: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
8: SML Restoran ve Catering.
9: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
8: 0533 974 4590.
9: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
10: Güney Akdeniz seyahatte yolculuklarınız daha konforlu, daha güvenli. Anamur, Alanya ve Antalya güzergahında gerçekleşen yolculuklarda yolculuğun keyfini Güney Akdeniz seyahat ayrıcalığıyla yaşayın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat. Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
11: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
12: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
13: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
14: Hırdavat ve tarım makineleri üzerinde

0: Ve Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.

0: destek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
4: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
3: Kuyulup Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 1992. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
5: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
6: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
7: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
8: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
9: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin. Size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
9: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 033.
0: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
10: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
11: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
12: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
13: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
12: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
14: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
15: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
14: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde.

0: 0535 478 5133 özkayatuz.com
1: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55

sen uyurken, hasretin dökülür gecelerden sokaklara, gelir yüreğime çöker ve her gün başka bir pencerede yalnızlığım boynunu büker ve senin dönüşünü bekler. Sen uyurken hayalin süzülür yıldızlardan kollarıma, gelir başucuma düşer ve her gün başka bir özdeyişle yalnızlığım yollarına koşar, senin dönüşünü bekler. Çünkü ben bir tek kadın sevdim, o da sendin, o da sendin. Ben bir tek sende yandım, alevlendim, delilendim. Ben bu sevdayı kutsal bildim, yemin bildim, söz bildim. Çünkü ben

Sen uyurken ellerim uzanır semaya, gözlerimden iki damla yaş ve dilimden dualar düşer. Sabaha dek birbirine değmez kirpiklerim, hep senin dönüşünü bekler, hep senin gülüşünü bekler. Ah sen uyurken resmine baksam alev arıyor gözlerim, adını ansam yüreğim tutuşuyor, dudaklarından kan damlıyor hatıraların. Bu ateş, ah bu ateş bir türlü sönmek bilmiyor. Ah sen uyurken, sen uyurken kokunu içime çekiyorum olmuyor, adına şiirler döküyorum olmuyor, kalbimi yerinden söküyorum olmuyor, deliriyorum olmuyor, çıldırıyorum olmuyor, ölüyorum olmuyor. Yani bensiz oluyor da kadınım, inan sensiz olmuyor. Çünkü

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
1: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
1: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
0: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
1: Tolga Dünyası.

0: ev mi kuruyorsunuz? Yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
1: Busem Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık, üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
6: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
5: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
7: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
8: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
2: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 1992. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
9: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
10: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
11: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 5133 özkayatuz.com.
4: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Pelin.

0: güvenin yönü belli.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Damar denince damarın tek adresi.
5: Mersin FM.
4: Hep damar, full damar.
6: Kaçmaya çalıştığım gerçek bir gün karşına çıkacak. Ve işte o gün kaçacak yerin olmayacak. Ben senin varlığını seviyorum.
7: Yokluğunu seviyorum. Sana ulaşamadığım dakikalarda. Seni duymayı, seni özlemeyi, hiç görmesem bile seninle olmayı seviyorum. Hiç korkmuyorum seni sevmekten. Senin gülüşünü seviyorum.
6: Her bana bakışında, gözlerinde okuduğum o duyguyu, gözlerindeki gözlerimi seviyorum. Gönlünü seviyorum. Özünü seviyorum senin. Dudaklarındaki sözlerimi seviyorum. Yine de korkmuyorum seni sevmekten.
7: Ben sendeki o sıcaklığı, sana olan uzaklığı seviyorum. Yanaklarından akan gözyaşlarını, en çok dağınık olduğunda saçlarını, beni arayan ellerini seviyorum. Yalnızlığımı seviyorum, sebebi sensen. Ayrılığını seviyorum, en çok yalnız kaldığında. Beni bulan gönlünü seviyorum. Ben en çok senin bana olan sevgini seviyorum.
6: İçimden haykırmak geliyor. Dünyaya sığdıramadığım seni kalbime sığdırmak geliyor. Ağlamak geliyor seni görmezsem. Özlemek geçiyor içimden seni. Sevmek geçiyor. İçimden sana doğru giden bin bir türlü yol geçiyor. Korkmuyorum seni sevmekten. Ben yalnızca seni seviyorum. Ne o muhteşem güzelliğin, ne kalbimdeki özelliğin, ne de sevdiğim için değil. Seni yalnızca sen olduğun için, ruhun için, kalbin için, aklın ve sevgin için seviyorum seni.
7: Ben seni en çok kendim için seviyorum. Belki de ilk defa bencil oluşumu sana borçlu olduğum için. Seni her şey için seviyorum ve sahip olmadığım hiçbir şey için. Yine de korkmuyorum seni sevmekten. Her dakika seninle olmayı seviyorum. Gözlerimi her açtığımda aklıma gelişini seviyorum. Her gece uyumadan önce seni sevdiğim aklıma gelince sensiz uyumayı bile seviyorum. Uyumadan önce seni düşünüyorum.
6: Ben seni en çok umutsuzluğunda beni bulduğun için seviyorum. Yine de korkmuyorum seni sevmekten. Ben seni bu şehirde olduğun için değil, benimle aynı toprağa ayak bastığın için, benimle aynı gökyüzünü paylaştığın için seviyorum. Geceleri benim yüzüme vuran ay ışığı senin de gözlerine vurduğu için seviyorum. Benim kemiklerimi ısıtan yaz güneşi sana da sıcaklık veriyor diye seviyorum seni. Benimle aynı zamanı paylaştığın için seviyorum. Ben seni benimle yaşadığın için, benden hiç gitmediğin için seviyorum. Beni hiç terk etmediğin için. Ellerini seviyorum. Allah'a açıldım.

0: kalbini seviyorum kapıları açıldığında. Ve gözlerini seviyorum. Ve her karşımda kapanıp açıldığında, bana baktığında içimde yakaladığın coşkumu seviyorum. Her bana baktığında seni sevdiğimi hatırlamayı seviyorum. Yine de korkmuyorum seni sevmekten. O kadar çok seviyorum ki seni sevmeyi. Yalnızca sen olduğun için hayatımda, kendimi bile seviyorum sen olunca aklımda. Kalbimi seviyorum. Seni seviyor diye. Gözlerimi seviyorum, seni görüyor diye. Ruhumu seviyorum. Senin ruhuna bu kadar yakın diye. Gülümsemeni seviyorum seni düşününce. Ayakta kalışımı seviyorum sebebi sen olunca. Yine de korkmuyorum seni sevmekten.
1: Ben sana olan sevgimi yazan kalemimi seviyorum. Senin adını yazdığım kağıdı seviyorum. Sana olan sevgime benzettiğim her sevgiyi seviyorum. Bana seni hatırlatan her şeyi, sana giden yolları seviyorum. O kadar çok seviyorum ki seni. Seni kaybetmek korkusunu bile, içinde yalnızca sen olduğun için, sana karşı duyduğum bir duygu olduğu için, korkumun sebebinde sen olduğun için seviyorum. Yine de korkmuyorum seni sevmekten. Yine de korkmuyorum seni sevmekten. Seni.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
3: Buse.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık, üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırnıl Sanayi.

0: İş sitesi Mersin.
1: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
1: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 033.
3: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
7: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat, Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: Bay Çiçe açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
9: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
8: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 1992. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

En güzel günlerim geçti hasretle. Bir tebessüm bile geldi zahmetle.

Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin davanın ilk duruşması tamamlandı. Mahkeme, baba Uğur Mersinli'nin tutukluluğunun sürmesine, anne Peyman Pınar Mersinli'nin ise tahliyesine karar vererek duruşmayı 4 Aralık'a erteledi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne gitti. Gökçek çıkışta yaptığı açıklamada sonucu merakla beklediğini söyledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek'le Özlem Şanver arasında yaşandığı belirtilen olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerin ardından Şimşek hakkında uzaklaştırma kararı verilirken Şimşek'in MYK üyeliğinden istifa ettiği bildirildi. Eski Bakan Ahmet Arif Denizoğlu'nun doktoru Nurettin Demirkol yalancı tanıklık suçundan tutuklandı. Öte yandan Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında İrfan Yılmaz hakkında suç örgütüne üye olma, kamu kurumlarının zararına dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltı kararı verildi. Yılmaz hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Rojin Kabayış'ın ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Aile avukatları yaklaşık 30 konuda talepte bulunurken 415 kişinin DNA incelemesinin yapıldığı ve soruşturmanın farklı yönleriyle sürdüğü belirtildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 12 kişinin hayatını kaybettiği gemi kazasının ardından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nda 3 üst düzey isim görevden alındı. Müsteşar Enver Öztürk, Bakanlık Müdürü Mustafa Ambar ve Limanlar Dairesi Müdürü Emsal Emirzade oğulları görevinden uzaklaştırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkan Vekili Tayfur Bali ve Şube Müdürleri Zabıta Teşkilatı'nın 200. Kuruluş Yıl Dönümü ve Zabıta Haftası kapsamında Başkan Vahap Seçer'i ziyaret etti. Seçer, kent genelindeki denetimlerin titizlikle yürütülmesinin önemine dikkat çekti. Mersin Büyükşehir Belediyesi Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nde üreticilere yönelik desteklerini sürdürüyor. Proje kapsamında 3000 üreticiye toplam 60 kilogram sera ipi desteği verildi. Akdeniz meyve sineğine karşı da çalışma yürütülürken 888 üreticiye toplam 15 bin litre hidrolize protein desteği sağlandı. Mersin'de denetimli serbestlik yükümlüleri kamu yararına çalışma kapsamında çalışma gerçekleştirdi. Öğrencilerin bulunmadığı dönemlerde Akdeniz ilçesindeki 6 okulun sınıf koridor ve dış cephelerinde bakım ve boya çalışmaları yapıldı. Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Aramada uyuşturucu madde ve 8 hap ele geçirilirken adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Mersin İl Müftüsü Mustafa Topal, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe'ye iade-i ziyarette bulundu. Görüşmede yürütülen çalışmalar hakkında sohbet edildi. Ziyaret anı fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

0: dönemi sona erdi. Ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 1 Ocak 2027'de başlayıp 5 Şubat'ta sona erecek. Pota'nın perileri FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'na mağlubiyetle başladı. A Milli Kadın Basketbol Takımı C grubundaki ilk maçında Belçika'ya 89-75 yenildi.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
3: Tolga Dünyası.
4: Tolga Dünyası.
5: Tamam yavrum, izlem yazmayın. Hepiniz eleceksiniz. Tamam, hepiniz dokunacaksınız yavrum. Tamam. Hepinizle teker teker ilgileneceğim. Hepiniz...
6: Ben Tolga'yı sevmiyorum ama yine de kaçıramıyorum. Ben Tolga'nın dediklerinden bir şey anlamıyorum ama yine de hep dinliyorum. Çekil.
7: Tolga Dünyası.
8: Tolga Dünyası.
7: Tolga Dünyası yeni bölümleriyle çok yakında Mersin FM'de.
0: Reklam tanıtır.

0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505-990-66-25.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
5: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canını yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965. Yeni dönem başlar,
7: eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru tercih.
5: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmen,

0: Çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde 0535 478 5133 özkayatuz.com.
1: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
2: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
1: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 19 92. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
2: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
3: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
7: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
6: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
7: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
6: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
7: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
6: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
7: Geleceğimizi yakmayalım.

0: reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: ettiğinizde.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
5: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
6: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
7: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
8: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
7: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
8: Telefon 0540 014 çift 033.
9: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
10: SML Restoran ve Catering.
11: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
10: 0533 974 4590.
11: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
10: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
11: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
12: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
13: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
12: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
14: Cumartesi pazar açık olan
11: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
14: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
15: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
16: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

bırakıp gider miydim seni? Ey benim karanlık dünyamın tek ışığı, yarım kalmış aşkımın son noktası. Unutma ki çekilen her acının sonunda bir mutluluk vardır. Seni unuttuğumu sandım belki de. İnan ki sevdiğim, unutmadım seni.

0: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
1: Tolga Dünyası.
2: Hasret bitiyor. Tolga Dünyası başlıyor.
3: Reklam tanıtır.
0: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
6: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
6: Burada her şey istediğiniz gibi.
5: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
6: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
7: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
0: Sektöründe öncü

0: firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı Mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
3: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
4: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
6: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
7: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
6: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
7: Telefon 0540 014 çift 033. Yeni dönem başlar,
8: eyvah, yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru tercih.

0: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler başlıyor.

0: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Melike Şahin'in yeni şarkısıyla başlayacağız. Ölmem ölemem diyeceğiz. Bu son şarkı sana gitsin zoruna. Öncelikle katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Ve bugünkü en güzel şarkıları kendilerine armağan ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Şimdi hep birlikte ilk şarkımızı dinleyelim.
1: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30.

Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Hani bazen insanın canı öyle bir yanar ki ne karşısındakinin halini sormaya gücü yeter ne de kendi içindeki o yıkıntıyı toplamaya. Çünkü asıl zor olan dışarısı değil, insanın kendi zihninde kurduğu o kapkaranlık dört duvar zindandır. Ben sevilmeyi beceremedim kabullenişi çöker ya omuzlarınıza işte.

O yük hepsinden ağır gelir. Bir anda biter. Herkes bir şeyler söyler tabii ki etrafınıza. Aman canım zamanla geçer. Diner acılar bir anda biter derler. İnanmak istersiniz o tesellilere tabii ki. Geçecek sanarsınız aynı zamanda ama o süreçte unutulmuyor işte hiçbir şey. Hepsi birer birer aklında kalbindeki ilk günkü gibi sızlamaya devam ediyor. Zamanla geçer diyeceğiz. Sizleri Anıl Durmuş'la baş başa bırakıyorum.

Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar. 0538 988 30 00.

yok olamaz inanmıyorum. Yok olamaz, yok yok olamaz.

yuvasız kuş gibi kaldım sensiz. Öyle çok dertliyim, ah çaresiz.

yok, olamaz, yok yok, olamaz, inanmıyorum. Yok, olamaz, yok yok, olamaz,

yok. Olamaz, inanmıyorum. Yok, olamaz. Yok, yok, olamaz. İnanmıyorum.

0: yok olamaz. İnanmıyorum. Nasıl olur böyle birdenbire? Nasıl biter her şey? Nasıl söyler? Daha dün benimle beraberdin, sevgilim, her şeyim, bir tanemdin. Yuvasız kuş gibi kaldım sensiz. Öyle çok dertliyim, öyle çaresiz. Bu kadar kolay mı çekip gitmek? Her şeyi bir anda unutabilmek. Her şeyi bir anda unutabilmek.
1: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler.
2: Reklam kazandırır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi

Konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.

0: hizmetinizde.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
4: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
3: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
5: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözde Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
6: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
7: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
8: Yoğun muğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
9: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit, Akçay, Bodrum ve İzmir güzergahlarında sevdiklerinizle tatilinize ve hayallerinize güvenle ulaşın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat. Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
10: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
11: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
12: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
9: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
13: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkınız.

0: zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim ve Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selim ve Ezgiler.
3: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selim ve Ezgiler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen bir mesaj paylaşacağım şimdi sizlerle. İyi yayınlar Ceyhan'dan Sercan ben. Sıradaki şarkı bugün düğünü olan kuzenim Merve'ye gelsin demişler. Allah bir ömür boyu mutlu etsin diyelim. En güzel şarkılar tabii ki sizlere armağan olsun. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Bizler de mesajlarınızı sizlerle ve sevdiklerinizle paylaşabiliriz.
4: Unut deme, sakın bana unutma.
3: Şimdi sizleri Alişan'la baş başa bırakacağım. Sen bende kaldın sizlerle.
2: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Birbirinden güzel şarkılarla programımıza devam ediyoruz. Yaşar İpek, canımsın sen diyecek. Bu güzel şarkımızı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ekibi ve tabii ki

0: Sevgi Selin'de ezgiler.
1: Selin yayında. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Aşkın o bilinen döngüsünü hepimiz çok iyi biliyoruz değil mi? Bir gün biri çıkar karşınıza, içinizde çocuksu bir heyecan filizlenir, hayaller kurarsınız. Bu defa farklı olacak dersiniz. Sonra zaman geçer, o heyecan yerini kırgınlıklara bırakır ve ayrılık gelir, baş köşeye oturur. Her defasında tamam buraya kadarmış, bir daha asla aynı saf duygularla sevemem diye yeminler edersiniz ama yeniden o muazzam güçlü sesiyle bu sözleri dinlediğinizde hikaye başka bir boyuta taşınacak. O geçer, bu da geçer derken sadece bir teselli vermez, yaşanan bütün acıları, hayal kırıklıklarını göğsünü gere gere kabullenen bir duruş sergiler. Her ayrılığın ardından neler geçmedi ki? Bu da geçer derken aslında insanın kendi içindeki o bitmeyen gücünü hatırlatır. Çünkü kalbimiz ne kadar kırılırsa kırılsın, ne kadar bir daha asla desek de en nihayetinde o deli divane gönül yine bir yolunu bulur ve aşka düşmekten vazgeçmez. Aşka vurgun olmak biraz da böyledir işte. Düşe kalka yürümek, canın yansa da sevmeye devam etmektir. Aşka vurgunum ben. Sizleri güzel bir Linet yorumuyla baş başa bırakacağım. Geçer diyeceğiz. Hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyelim. Daha sonra bir reklam aramız olacak.

0: Özbay kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Haberler.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na gönderdiği mesajda İmam Hatip mezunlarının farklı alanlardaki başarılarını vurguladı. Erdoğan gençlere toplumun tüm kesimlerini ayrım gözetmeden kucaklama çağrısı yaptı. MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye, Mekke anlaşması ve yeni anayasa gündemine ilişkin konuştu. Bahçeli, yasal düzenleme için geniş mutabakat oluştuğunu belirtirken, Mekke anlaşmasının bölgesel ittifakı güçlendireceğini söyledi. Yeni anayasanın da gerekli olduğunu vurguladı. Beykoz'da 2016 yılında hayatını kaybeden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında yalan tanıklık suçlamasıyla tutuklanan Doktor Nurettin Demirkol'un ifadesi ortaya çıktı. Demirkol ifadesinde 10 yıl önce yaşananları hatırlamasının mümkün olmadığını belirterek "Hatırlama konusunda problemliyim." dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde Ağustos ayında gıda işletmelerine yönelik 100.128 denetim gerçekleştirildiğini açıkladı. Denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplam 186,5 milyon lira para cezası uygulandı. Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturmada çalışmayan çöp araçlarının çalışmış gibi gösterildiği ve 34 milyon 288 bin liralık usulsüz ödeme yapıldığı iddiasıyla 7 kişi tutuklandı. Görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Tanju Özcan hakkında da yeni tutuklama kararı verildi. Üsküdar Belediyesi'ndeki yapı ruhsatı ve iskan işlemlerine ilişkin soruşturmada belediye başkan yardımcıları Amine Cansu Çelik ve Mithat Özdemir gözaltına alındı. Özdemir daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Komedyen Deniz Göktaş hakkında hazır.

0: hazırlanan iddianame tamamlandı. Göktaş için Cumhurbaşkanı'na hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılamayla suçu ve suçluyu övme suçlarından 2 yıl 2 aydan 12 yıl 2 aya kadar hapis cezası istendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararla Niğde Pozantı, Gaziantep Çevre ve Bursa Çevre Otoyolu'nun belirli bölümleri özelleştirme kapsamına dahil edildi. Söz konusu otoyollar daha önce aynı kapsama alınan otoyol ve köprülerle birlikte değerlendirilecek. ABD merkezli bir haber sitesi, Donald Trump yönetiminin İran Savaşı sonrası Orta Doğu politikasına ilişkin bir plan hazırladığını öne sürdü. Taslakta İran'ın çevrelenmesi ve İsrail'le bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesinin hedeflendiği iddia edildi. Mersin'de Gülnar'la Mut ilçelerini birbirine bağlayan ve 5 mahallenin yoğun olarak kullandığı 35 kilometrelik grup yolunda çalışmalar tamamlandı. Dar ve keskin virajları nedeniyle özellikle tır ve okul servislerinin ulaşımda güçlük yaşadığı yol genişletildi ve çift kat sati kaplama asfaltla yenilendi. İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kentteki okullarda sürdürülen hazırlıkları yerinde inceledi. Okulların fiziki durumu, bakım onarım, temizlik ve hijyen çalışmaları hakkında bilgi alan Özdemirci, belirlenen eksikliklerin giderilmesi için talimat verdi. Mersin'de emekli dernekleri enflasyon ve emekli maaşlarına ilişkin basın açıklaması yaptı. 2021 Tüm Emekliler Sendikası Mersin Şube Başkanı Hüseyin Kurt, emeklilerin alım gücünün her geçen gün düştüğünü belirterek mevcut ekonomik koşulları eleştirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla sportif etkinlikler düzenledi. Mersin'de düzenlenen tenis turnuvası final müsabakalarıyla sona erdi. Kadınlarda Sena Belgin, erkeklerde Alperen Yıldız şampiyonluk kupasının sahibi oldu.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
3: Tolga Dünyası.

Reklam tanıtır.

0: Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0

0: 535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.
1: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
1: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 033.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Sevgili Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Merhaba, kolay gelsin. Tuğçe ben. Sıradaki güzel şarkıyı nöbette olan arkadaşım Sibel'e gönderiyorum. Kolay gelsin. Nöbetin sakin geçsin demişler. Umarım gerçekten sakin geçer. Kolaylıklar diliyorum sizlere. Nasıl şaştım olana bitene. Ayrıca bu güzel şarkımız şu anda radyoları başında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize de armağanımız olsun.

Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Vazgeçtin mi benden? Karanlık yandı. Tekrardan Sibel Hanım'a selamlarımızı gönderelim ve sizleri Berkay'la baş başa bırakalım acı ikimize sizlerle.

Programımıza Orhan Ölmez'le devam ediyoruz. Bazen insan imkansızın peşinde ne kadar çırpındığını çok geç fark ediyor. Bir avuç samanla gül bahçesi kurmaya çalışmışızdır aslında. Olmayacak doğaya amin demiş. Hiç doğmayacak sabahların hevesiyle kendimizi tüketmişizdir. İçimizdeki o dipsiz kuyulardan ne büyük ümitler büyütmüşüzdür de işte karşı tarafta ufacık bir karşılığını bile bulamamışızdır. Gül bahçesi yapmaya kal- Ama her yangın bir gün küllenir. İnsan en sonunda kendi içine döner ve yeter kendime yanmayı kestim artık der. Kalp o kadar ağır yükü taşımaktan yorulur da kendi kendini azat eder. Birazcık sevseydin sonsuz sevecektim ama bitti senden de vazgeçtim. Kendimden de kabullenişi insanın zihnine çöker. Bazı sevdalar zorla sürdürülemez maalesef. Nereden bilirdim? Doğmayacak sabah hevesle verilmeyen emeklerin ardından atılan o en gururlu ve kesin bir çizgiye gitsin bu şarkımız. Sonsuz sevecektim biraz. Senden vazgeçtim. Ama sen Orhan Ölmez sizlerle. Radyonuz Mersin Efendi.

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Reklam kazandırır.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988

0: 0-38-30-30-0.
1: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Bay Çiçe açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
4: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
3: Kuyulup Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 1992. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
5: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih. Kıyafetler de tamam, yeni dönem aracılarla başlar. Aman
6: eksik kalmasın bir şey. Su hayattır. Su hastanesi.
7: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
6: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
8: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
9: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
10: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
9: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
10: Telefon 0540 014 çift 033.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz.

0: insan durup dururken, hiçbir sebep yokken, bir anda o eski günlerin ortasında buluyor kendini. Ve öyle zamanlar oluyor ki artık arayıp soracak tek bir bahaneniz bile kalmamıştır. Bütün iletişim yolları kapanmış, söylenecek sözler tükenmiştir ama gelin görün ki insan bir yanı kendisiyle dolu olan o yarım kalmış hikayeleri zihninden bir türlü atamaz. Merak edip durur içten içe. Acaba hala duruyor mu o anılar yerinde? O da hatırlıyor mu? Unutmak kolay değil tabii. İnsana yaşatılanlar, o derinlere kazınan izler öyle had deyince silinip gitmiyor. Bir daha kapısını çalmayacağınızı, aramayacağınızı bilirsiniz ama o hasret yine gelir, yanı başınızda oturur. Arayamadığınız her dakika, söylenmeyen her cümle içinizi kemirmeye devam eder. O anıları kalbinin bir köşesinde saklamaya devam edenlere armağan olsun bu şarkımız. Duruyor mu yerinde diyeceğiz. Gökhan Namlı. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.
1: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Ararsam Gelme Ebru Gündeş sizlerle radyonuzdaydı. İyi yayınlar, Anamur'dan İsmail ben. Sıradaki şarkı çocukluk arkadaşım Veli'ye gelsin demişler. Selamlarımızı gönderelim. Ve sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Bizler de mesajlarınızı sizlerle ve sevdiklerinizle paylaşabiliriz. Kubat ve Mazlum Çimen düeti gelecek şimdi radyolarınıza. Soran yok, bilen yok, sizlerle.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
2: Tolga Dünyası.
3: Tolga Dünyası.
4: Tamam yavrum, izlem yazmayın. Hepiniz eleyeceksiniz. Tamam, hepiniz dokunacaksınız yavrum. Tamam. Hepinizle teker teker ilgileneceğim. Hepiniz...
5: Ben Tolga'yı sevmiyorum ama yine de kaçıramıyorum. Ben Tolga'nın dediklerinden bir şey anlamıyorum.

0: Tolga Dünyası.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası yeni bölümleriyle çok yakında Mersin FM'de.
2: Reklam tanıtım.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
5: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya nokta com'da.
6: İster tıkla, ister uğra.
7: Buse Home'dan dev kampanya.
8: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
7: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
8: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
9: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
8: Burada her şey istediğiniz gibi.
7: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
8: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
9: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
10: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
11: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
12: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
9: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
12: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
9: Telefon 0540 014 çift 033.
13: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
14: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787

0: 86-56-52.
1: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
2: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
3: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: Sevgi Selin'de Ezgiler devam.

Sinan Özen Ağlayamadım sizlerleydi. Şimdi güzel bir Koray Avcı yorumu dinleyeceğiz. Bir insanın arkasından koşup durmanın, nefesin tükenene kadar belki döner diye beklemenin ne demek olduğunu en iyi çaresiz kalanlar bilir. İçinizde fırtınalar kopar, dünyanız başınıza yıkılır ama karşınızdaki tek bir çığlığınızı bile duymaz. Her an, her dakika hayali gelir, karşınıza oturur, dünyanızı aydınlatan o ışık çekilip gider de kapkaranlık bir boşlukta kala kalırsınız. Koştum, ve işin en acı tarafı ne biliyor musunuz? Kıyametler... Bütün bu yangına, bu acıya rağmen yine de vazgeçemezsiniz. Gelsin üzerime ne kadar ateş varsa yaksın, kül etsin beni dersiniz. Tek bir ümit ışığı kalmadığını, o insanın asla ama asla geri dönmeyeceğini bile bile yürürsünüz o yalnız yollarda. Yanarsınız ama yine de durmazsınız. Oysa bilseydi sen onun tek bir hayalinin nerelere, nelerin üzerine değişmediğini, bir bilseydi belki de kalırdı sonsuza kadar. Bu güzel şarkımızı geri dönmeyeceğini bile bile sevenlere. Şu anda radyoları başında bizi dinleyenlere. En güzel şarkıları sizlere armağan ediyorum. Sen asla dönmeyeceksin. Yürürüm diyeceğiz Koray Avcı yorumuyla sizlerle.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.

0: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Buzem.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buzem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buzem.com.
3: Akdeniz

0: Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
1: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 5133 özkayatuz.com.
3: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
4: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
8: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin. Size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
7: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
8: Telefon 0540 014 çift 033.
2: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
9: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
10: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
6: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız

0: Parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
1: Sevgi Selin'de Ezgiler devam.

İşte böyle sevdim. Eşi benzeri olmaz bir sevgi bu. Bilirsin ki benim sevgim hep bu. Kendime hiç engel olamadım. Ben ölümüne sevdim. Gece gündüz yollara sevdalar ekim. Bu uğurda her çileyi gözümü kırpmadan çekerim. Hatta çekmiş. Ben daha doğmadan seni sevmişim. Senden başkasını bana söyleseler gülerdim. İnan ki bu dünyaya 1000 defa gelsem

0: Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'le Ezgiler programındayız. Ve programımıza Cengiz Kurtoğlu'yla devam ediyoruz. Aşkımız sevmek bazen öyle garip bir şey ki insan kendi canı yanarken bile karşısındakini düşünmeye devam ediyor. Hani ayrılırsınız da sakın kendini suçlama, vicdan yapma dersiniz ya, bütün yükü, bütün kırgınlığı kendi omuzlarınıza alırsınız sırf o rahat etsin diye. Biri çıkıp da sorarsa ne oldu size diye, bitti çekip gitti kendi halinde dersiniz. Hatta bir aşk uğruna deliye döndü, zavallının tekiydi desinler, hiç önemli değil. Çünkü insan içten içe bilir, o saatten sonra bir başkasına öyle bakacak, yeniden heyecanla koşacak hal kalmamıştır. Sensiz yaşamanın imkansız olduğu bir yerde ne kadar ayakta duruyormuş gibi görünürsen görün, bitemeyen bir vedanın zaten ortasındasındır. Sensiz yaşamam, öldü artık dersin, soran olursa... Kendisinden vazgeçip yine de sevdiğini kıyamayanlara armağan olsun bu şarkımız. Artık dersin, soran olursa... Sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.
1: Sevgi Selin'de Ezgiler.

Yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşırken bir mesaj paylaşacağım sizlerle. İyi yayınlar, sıradaki şarkıyı eşim Serkan'a gönderiyorum. Bugün evlilik yıl dönümümüz. Çok büyük laflara gerek yok, iyi ki hayatımdasın ve iyi ki seni seçmişim demişler. Nice nice mutlu yıl dönümlerine diyelim. Ve sizleri Hakan Altun'la baş başa bırakalım. Nefesimsin sizlerle.

Ve programımızın sonuna geldik. Sevgili Selin Dezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Sizleri son şarkımızla baş başa bırakıyorum. Çekinmeden gel diyeceğiz. Kamuran Akkor sizlerle.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na gönderdiği mesajda İmam Hatip mezunlarının farklı alanlardaki başarılarını vurguladı. Erdoğan gençlere toplumun tüm kesimlerini ayrım gözetmeden kucaklama çağrısı yaptı. MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye, Mekke anlaşması ve yeni anayasa gündemine ilişkin konuştu. Bahçeli, yasal düzenleme için geniş mutabakat oluştuğunu belirtirken, Mekke anlaşmasının bölgesel ittifakı güçlendireceğini söyledi. Yeni anayasanın da gerekli olduğunu vurguladı. Beykoz'da 2016 yılında hayatını kaybeden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında yalan tanıklık suçlamasıyla tutuklanan Doktor Nurettin Demirkol'un ifadesi ortaya çıktı. Demirkol ifadesinde 10 yıl önce yaşananları hatırlamasının mümkün olmadığını belirterek "Hatırlama konusunda problemliyim." dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde Ağustos ayında gıda işletmelerine yönelik 100.128 denetim gerçekleştirildiğini açıkladı. Denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplam 186,5 milyon lira para cezası uygulandı. Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturmada çalışmayan çöp araçlarının çalışmış gibi gösterildiği ve 34 milyon 288 bin liralık usulsüz ödeme yapıldığı iddiasıyla 7 kişi tutuklandı. Görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Tanju Özcan hakkında da yeni tutuklama kararı verildi. Üsküdar Belediyesi'ndeki yapı ruhsatı ve iskan işlemlerine ilişkin soruşturmada belediye başkan yardımcıları Amine Cansu Çelik ve Mithat Özdemir gözaltına alındı. Özdemir daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Komedyen Deniz Göktaş hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Göktaş için Cumhurbaşkanı'na hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılamayla suçu ve suçluyu övme suçlarından 2 yıl 2 aydan 12 yıl 2 aya kadar hapis cezası istendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararla Niğde Pozantı, Gaziantep Çevre ve Bursa Çevre otoyolunun belirli bölümleri özelleştirme kapsamına dahil edildi. Söz konusu otoyollar daha önce aynı kapsama alınan otoyol ve köprülerle birlikte değerlendirilecek. ABD merkezli bir haber sitesi, Donald Trump yönetiminin İran Savaşı sonrası Orta Doğu politikasına ilişkin bir plan hazırladığını öne sürdü. Taslakta İran'ın çevrelenmesi ve İsrail'le bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesinin hedeflendiği iddia edildi. Mersin'de Gülnar'la Mut ilçelerini birbirine bağlayan ve 5 mahallenin yoğun olarak kullandığı 35 kilometrelik grup yolunda çalışmalar tamamlandı. Dar ve keskin virajları nedeniyle özellikle tır ve okul servislerinin ulaşımda güçlük yaşadığı yol genişletildi ve çift kat sati kaplama asfaltla yenilendi. İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kentteki okullar

0: Okullarda sürdürülen hazırlıkları yerinde inceledi. Okulların fiziki durumu, bakım onarım, temizlik ve hijyen çalışmaları hakkında bilgi alan Özdemirci, belirlenen eksikliklerin giderilmesi için talimat verdi. Mersin'de emekli dernekleri enflasyon ve emekli maaşlarına ilişkin basın açıklaması yaptı. 2021 Tüm Emekliler Sendikası Mersin Şube Başkanı Hüseyin Kurt, emeklilerin alım gücünün her geçen gün düştüğünü belirterek mevcut ekonomik koşulları eleştirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla sportif etkinlikler düzenledi. Mersin'de düzenlenen tenis turnuvası final müsabakalarıyla sona erdi. Kadınlarda Sena Belgin, erkeklerde Alperen Yıldız şampiyonluk kupasının sahibi oldu.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
3: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
4: Hasret bitiyor. Tolga Dünyası başlıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
5: Reklam tanıtır.
6: Buzem Home'dan dev kampanya.
7: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buzem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
6: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
7: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
8: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
7: Burada her şey istediğiniz gibi.
6: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buzem Home.
7: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
8: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
9: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
10: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
11: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
10: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
12: Güney Akdeniz seyahatte yolculuklarınız daha konforlu, daha güvenli. Anamur, Alanya ve Antalya güzergahında gerçekleşen yolculuklarda yolculuğun keyfini Güney Akdeniz seyahat ayrıcalığıyla yaşayın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
13: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
14: SML Restoran ve Catering.
15: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
14: 0533 974 45 90.
15: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
14: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336

0: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour Sayanı'nda. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
4: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017. Barış Otocam.
5: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: Babalar Resitali başlıyor.
9: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansındayız. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba resitallerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Yaraladım. Şimdi günün ilk resitali Gökhan Güney'den gelecek. Hayat bazen en çok güvendiklerimizden vuruyor bizi. En derin yaraları en çok sevdiklerimizin elleriyle sarıyor aslında yüzümüzü. Zaten sevmediğimiz insan bizi kıramayacağı için de en sevdiklerimizden çok derin yaralar alıyoruz. Hak etmediğimiz sözleri ortada hiçbir insaf kalmamış gibi yüzümüze çarpıyor en sevdiklerimiz. Ama insan yine de vazgeçemiyor o canından çok sevdiği insana. Sadece yaraladın beni diye sitem ediyor. Gökhan Güney, yaraladın beni diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

Gökhan Güney resitali ile devam ediyoruz programa. Hayatta her şey yalan olabilir. Adımlarımız yorulabilir, yollar uzayabilir. Ama bir insan olur ki geldiği an tüm dertleri baş tacı edebilirsin. Çünkü o senin bu hayattaki tek yaşama hevesindir. Gökhan Güney, seni sevmeyen ölsün, güzel diye sana denir diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Ardından kısa bir reklam arasına gideceğiz. Reklamlardan sonra yine Mersin FM 104.6 frekansında buluşalım.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Busem Home'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık, üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
0: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
6: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
4: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
6: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
4: Telefon 0540 014 çift 0 33.
7: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
5: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
0: Yok kelimesi omega yapıda yok.
8: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
9: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
8: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Cumartesi pazar açık olan
0: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
5: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 2

0: 542-41-67, 542-41-67 Mersin.
1: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
2: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324-359-3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Babalar Resitali, Babalar Resitali devam ediyor, devam ediyor.
6: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansındasınız. Evet, Babalar Resitali'nin olmazsa olmaz bölümü. Tavernadayız. Arif Susam'la birlikteyiz. Bazen ne yaparsanız yapın, karşınızdaki insan sevgiyle de olsa değişmez. Arif Susam, sen akıllanmaz, gözü doymayan birisin. Şok uğraşsam da sevgilim değişemezsin. Eline gözüne dizine dursun, buraya kadar sana uğurlar olsun diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

Bazı ayrılık şarkıları bu kadar neşeyle söylenebiliyor. Ne kadar acı sözler barındırsa, acı duygular barındırsa da içinde neşeyle söyleyebiliyoruz. Ama bazıları da var ki acı bırakıyor. Hem sözlerinde, hem hissiyatında, hem de nakaratında. Arif Susam kader ayırdı diyecek. Mahvetti sevgimizi, birleşelim dedikçe hep önümüze geçti. Bizi kader ayırdı diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

Durasam da sevgilim değişemezsin. Boşuna vakit harcayamam. Değmez ki hiç kaybolur zaman. İnan bana bulunmayan bint kumaşı da değilsin. Yok karar verdim ayrılmaya kesin senden. Boş vaatlerin de geçersiz benim için. İmkan yok yaranamam sana. Bil ki artık bu son elveda. Ağzı

İbrahim Tatlıses resteliyle devam ediyoruz programımıza. Tüm hasretliler için özledim seni diyecek, ardından da bulamadım şarkısıyla sizlerle birlikte olmaya devam edecek İbrahim Tatlıses.

0: Babalar Resitali.
1: Ferdi Tayfur Resitali ile devam ediyoruz. Şimdi klasikleşmiş bir soruyla gelelim. Hayat gidene mi yoksa kalana mı zor diye Ferdi Baba cevaplamış. Gitmek kolay ama unutmak zor. İstersen bir sevene sor demiş. Ölüm kolay, ayrılık zor. Bunu bir de kendine sor demiş. Ferdi Tayfur Gitmek Kolay şarkısıyla sizlerle birlikte olacak.

programımızın sonuna yaklaşırken, hatta sonuna geldiğimizde, bu masanın etrafında konuşulmayan, içimizde saklı kalan ne varsa biraz da onlara dokunalım istiyorum. Hani hep sorarlar ya, özleme en çok kime zor? Gidene mi, yoksa o gidenin ardından bomboş kalan odalara, dualara ve hatıralara sığınan o kalana mı diye. Bakıldığında giden gider, arkasına bakmaz, yeni yollar seçer, yeni sabahlara uyanır. Belki unutur, belki unutamaz, unutmuş gibi yapar. Ama ya kalan? Kalan bıraktığı yerde taşlaşır. Her köşede onun sesini arar, her gölgede hayalini bekler. Asıl yangın kalan yürekte yanar. Çünkü bilmez ki uslanmaz gönül.

hala o hayırsız aşkın peşinde koşmaktan tüketmiştir ömrünü. Bakıldığında dağ gibi yanardağ içindeki feryadı kimselere duyuramaz. Ferdi Tayfur yandı gönlüm diyecek. Ardında gezmekte ömrü tükenen ama bir türlü de uslanamayan bütün deli gönüllere gelsin bu güzel şarkı. Ferdi Tayfur'la programımızı kapatıyoruz. Arabesk'in en sevilen resitallerini dinlediğimiz babalar restlerinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında babalar restlerindeydik. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba resitallerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Tekrar görüşene dek hoşça kalın, iyi akşamlar diyorum. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle.

0: Dağlar resitali sona erdi.
1: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
2: Tolga Dünyası.

Reklam tanıtır.

0: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Vebasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırnıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
5: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
6: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
7: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
3: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
8: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
9: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
8: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
10: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
13: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
14: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
13: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
14: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
13: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
14: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
13: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
14: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Reklam kazandırır.
1: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
4: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 5133 özkayatuz.com.
5: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3591 veya 0534 891 32 74.
6: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru.

0: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
1: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
0: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
1: Telefon 0540 014 0033.
2: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözde Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
3: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
4: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
5: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: geçmişten geleceğe yaratılmış ne varsa, unutma ki hepsinin bir sahibi var evlat. Kul kaderini yaşar, bahtında ne çıkarsa, düşmez kalkmaz bir Allah. Unutma sakın evlat. Sev bütün insanları, say bütün insanları, kin gütme, unut gitsin geçmişte olanları. Dürüst ol, insancı ol, düşün öbür dünyayı, bir karıncayı bile incitme sakın evlat. İnsan ol evlat.
1: Damar denince damarın tek adresi
2: Mersin efem.
1: Hep damar, full damar.

Haberler. Cumhurbaşkanı Erdoğan 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na gönderdiği mesajda İmam Hatip mezunlarının farklı alanlardaki başarılarını vurguladı. Erdoğan gençlere toplumun tüm kesimlerini ayrım gözetmeden kucaklama çağrısı yaptı. MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye, Mekke anlaşması ve yeni anayasa gündemine ilişkin konuştu. Bahçeli, yasal düzenleme için geniş mutabakat oluştuğunu belirtirken, Mekke anlaşmasının bölgesel ittifakı güçlendireceğini söyledi. Yeni anayasanın da gerekli olduğunu vurguladı. Beykoz'da 2016 yılında hayatını kaybeden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında yalan tanıklık suçlamasıyla tutuklanan Doktor Nurettin Demirkol'un ifadesi ortaya çıktı. Demirkol ifadesinde 10 yıl önce yaşananları hatırlamasının mümkün olmadığını belirterek hatırlama konusunda problemliyim dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde Ağustos ayında gıda işletmelerine yönelik 100.128 denetim gerçekleştirildiğini açıkladı. Denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplam 186,5 milyon lira para cezası uygulandı. Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturmada çalışmayan çöp araçlarının çalışmış gibi gösterildiği ve 34 milyon 288 bin liralık usulsüz ödeme yapıldığı iddiasıyla 7 kişi tutuklandı. Görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Tanju Özcan hakkında da yeni tutuklama kararı verildi. Üsküdar Belediyesi'ndeki yapı ruhsatı ve iskan işlemlerine ilişkin soruşturmada belediye başkan yardımcıları Amine Cansu Çelik ve Mithat Özdemir gözaltına alındı. Özdemir daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Komedyen Deniz Göktaş hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Göktaş için Cumhurbaşkanı'na hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılamayla suçu ve suçluyu övme suçlarından 2 yıl 2 aydan 12 yıl 2 aya kadar hapis cezası istendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararla Niğde Pozantı, Gaziantep Çevre ve Bursa Çevre otoyolunun belirli bölümleri özelleştirme kapsamına dahil edildi. Söz konusu otoyollar daha önce aynı kapsama alınan otoyol ve köprülerle birlikte değerlendirilecek. ABD merkezli bir haber sitesi, Donald Trump yönetiminin İran Savaşı sonrası Orta Doğu politikasına ilişkin bir plan hazırladığını öne sürdü. Taslakta İran'ın çevrelenmesi ve İsrail'le bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesinin hedeflendiği iddia edildi. Mersin'de Gülnar'la Mut ilçelerini birbirine bağlayan ve 5 mahallenin yoğun olarak kullandığı 35 kilometrelik grup yolunda çalışmalar tamamlandı. Dar ve keskin virajları nedeniyle özellikle tır ve okul servislerinin ulaşımda güçlük yaşadığı yol genişletildi ve çift kat satı kaplama asfaltla yenilendi. İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kentteki okullarda sürdürülen hazırlıkları yerinde inceledi. Okulların fiziki durumu, bakım onarım, temizlik ve hijyen çalışmaları hakkında bilgi alan Özdemirci, belirlenen eksikliklerin giderilmesi için talimat verdi. Mersin'de emekli dernekleri enflasyon ve emekli maaşlarına ilişkin basın açıklaması yaptı. 2021 Tüm Emekliler Sendikası Mersin Şube Başkanı Hüseyin Kurt, emeklilerin alım gücünün her geçen gün düştüğünü belirterek mevcut ekonomik koşulları eleştirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla sportif etkinlikler düzenledi. Mersin'de düzenlenen tenis turnuvası final müsabakalarıyla sona erdi. Kadınlarda Sena Belgin, erkeklerde Alperen Yıldız şampiyonluk kupasının sahibi.

0: Doldu.
1: Haberler.
2: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
3: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
4: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
3: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
4: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
3: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
4: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
3: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
4: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
1: Tolga Dünyası.
2: Tolga Dünyası.
3: Tamam yavrum, izlem yazmayın. Hepiniz eleyeceksiniz. Tamam, hepiniz dokunacaksınız yavrum. Tamam. Hepinizle teker teker ilgileneceğim. Hepiniz...
4: Ben Tolga'yı sevmiyorum ama yine de kaçıramıyorum. Ben Tolga'nın dediklerinden bir şey anlamıyorum ama yine de hep dinliyorum. Çekil.
5: Tolga Dünyası.
6: Tolga Dünyası.
5: Tolga Dünyası yeni bölümleriyle çok yakında Mersin FM'de.
7: Reklam tanıtır.

0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
3: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
2: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
4: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017. Barış Otocam.
5: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
6: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.

0: İstanbul Lider Koleji, Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
1: Telefon 0540 014 çift 033.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
4: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
3: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 1992. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
5: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax

0: Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
8: Gökhan Eğitim Kurumları.
7: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
9: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Pilinç. Her hali lezzetli.
10: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
11: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
12: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
13: Kuyulup Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 1992. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
14: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
0: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
15: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Göznyolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323 22 40 323 22 40 Mersin.
16: Su hayattır. Su hastanesi.
17: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
16: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
9: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç, güvenin yönü belli.
18: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
19: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

Birazdan gelecek o gelin var ya, araya aşk diye koydu gururu. Bir imzayla bitmez bizim aşkımız. Durdur bu nikahı, nikah memuru. Kıyma bu nikahı, nikah memuru. Ona bir iki söz diyeceğim var. Maziden bir hesap soracağım var. Ondan bir mutluluk alacağım var. Durdur bu nikahı, nikah memuru. Kıyma bu nikahı, nikah.

gelecek o gelin var ya. Araya aşk diye koydu gururu. Bir imzayla bitmez bizim aşkımız. Durdur bu nikahı, nikah memuru. Bir imzayla bitmez bizim aşkımız. Kıyma bu nikahı, nikah memuru.

bütün dostlarını davet etse de, bensiz mutluluklar ümit etse de, imzayı atarken evet dese de, durdur bu nikahı nikah memuru, kıyma bu nikahı nikah memuru.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

0: yıllara bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.
1: Yüreğim ince ince sızlamadı mı? Gözlerin bir

0: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
1: Tolga Dünyası.
2: Hasret bitiyor. Tolga Dünyası başlıyor.
3: Reklam tanıtır.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
0: Bilgi ve sipariş.

0: sipariş için 0505 990 66 25.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
3: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
2: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
3: Telefon 0540-014-0033.
4: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
5: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324-359-3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde 0535 478 5133 özkayatuz.com.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
9: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

hayalet tutuşmaya, göz göze bakışmaya, mutluluğu tatmaya ikimiz de göz kaldık. Sevgilim, sevgilim isyan etme, bil ki kısmetmiş böyle. Dua için Rabbime, ikimiz de göz kaldık. Dua için Rabbime,

sahiba. Benden başka birinin yüreğine koyma. Lal olur bak tutulur. Söyleyemez dinler. Ben her gece Rabbimle.

0: bize.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
6: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
7: Müjde Mezitli, İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
3: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
7: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
3: Telefon 0540 014 çift 033.
8: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
9: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
8: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
10: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi ile hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar. Her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533-224-2017. 0533-224-2017. Barış Otocam.
11: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da.

0: ve Mezitli Viranşehir Carrefour Sayanı'nda. Aracılar okul yolunda doğru tercih.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
3: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
4: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
7: Damarsa damar, işte o kadar.

0: kader yüzüme güldü, ne de felek. Ne dostum oldu, ne de sırdaşım. Tutunacak dal sandım, sen de vefasızcık. Gözümü yaşlı, boynumu bükük bıraktım. Seni adam sandım, sözlerine inandım. Bundan sonra ne seni severim, ne de gözyaşımı dökerim. Ne sevgimi, ne de hakkımı helal ederim. Bu muydu sevgimin karşılığı? Buraya kadar mıydı vefasız ve vicdansız? Bak işte yolun sonundayız. Dilerim Allah'tan, senin de bahtın karanlık, koynunda beslediğin yılan, hayatın paramparça olsun.
1: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
1: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
1: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
1: Tolga Dünyası.

Reklam tanıtır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.

0: sohbetinize.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
3: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
2: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 1992. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
4: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev

0: kampanya baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözde Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
3: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
4: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
3: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
6: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
1: Damardan kalbe.
0: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
2: Gidişin ecelim olsa da var ki.
3: Arabeskin kralı.
4: Öyle özledim ki sevdiğim seni.
3: Arabeskin kralı.
4: Sevmişim sevdanın çok ötesinde.
3: Arabeskin kralı.

0: Dinledikçe iz bırakan şarkılar bu programda. Arabeskin Kralı.
1: Fırat Yayında.
2: Dinledikçe iz bırakan şarkılar bu programda diyoruz ve Fırat'la Damardan Kalbe programına başlıyoruz sevgili dostlar. Aman yarabbi, radyonun delisi geldi diyenler.

Var. Az önce reklam öncesinde pop şarkılar çalıyordu. Şimdi birden bir girdi arabesk. Ya bu nereden çıktı diyenleriniz vardır mutlaka ama yapacak bir şey yok abi. Bu saatte bizim arabesk saatimiz başlar. Sabaha kadar devam eder. Ama özellikleri tabii ki bu programda seçilen bir şarkılar çok ayrıdır biliyorsunuz. İşte onlardan bir tanesini startımızı vereceğiz Orhan Baba. Benim dünyam diyecek. Öncelikle herkese iyi akşamlar dileklerimizi, bu güzel şarkımızı evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize armağan edelim. Çalışanlarımıza, mesaide olanlara kolay gelsin dileklerimizi gönderelim. Bu güzel şarkı sizlere armağan oluyor. Evet, sizler de ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Şu dakika itibariyle 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya başlıyorsunuz. 20 öncesinde gelen mesajlar vardı arkadaşlar, haberiniz ola silindi. WhatsApp'tan bakın gönderim saatine. 20 öncesindeyse şayet tekrardan iletmeniz gerekiyor. Haberiniz olsun.

0: Haydi o zaman şarkımızı başa alalım ve hep birlikte bu güzel yorumu dinleyelim. Sonrasında sizlerden gelen mesajları paylaşmaya başlayacağız. Hiçbir yerlere ayrılmayın.
1: Otoselam, damara devam.
2: Mersin FM 104.6.

Sizin Orhan Baba Radyonuz'da sizlerle buluştu ilk olarak. Haydi o zaman devam edelim, durmak yok diyoruz. Birbirinden güzel şarkılar sizlerle buluşmaya devam ediyor bu frekansta. Şimdi bu şarkıyı ben cuma günü çalacaktım. Maalesef işte kısmet olmadı çalmak. Başkaları çaldı yani. Yeni çıktı bu şarkı sıcağı sıcağına. Cuma günü ilk biz çalamadık maalesef işte. Ne yapalım abi? Ama radyomuz çaldı tabii ki. Neyse canım, biz de pazartesi günü çalarız dedik ve sizlere dinleteceğim bu şarkıyı. Radyomuzda dinlediniz. Geçtiğimiz listelerde yayınlandı ama benim programda ilk defa çalacak Ümit Yaşar. Senin o gözlerin var ya diyecek bir Ümit Yaşar yorumuyla dinleyeceğiz bu güzel şarkı. Var ya, efsane olmuş. Artık sana dönemem. Yani bu şarkıyı bu denli arabeske çevirebilecek tek adam herhalde.

Sözde falan inanmayın zaten. Yalan hepsi. İyi yayınlar Fırat abi. Ben Derya Öztürk'teki şarkılar. Canımdan çok sevdiğim eşime Kürşet Öz'e armağan olsun. Her günümde, her düşüncemde sadece sen varsın demiş. Selamlarımızı gönderelim sevgili kardeşlerimize. İyi yayınlar. Herkesin bir hikayesi vardır. Benim en güzel hikayem Samet Yıldırım. Bu şarkı ona gelsin. Merve'den seni çok seviyorum demiş. Bu şarkı gelsin dedik ama şarkının sözünü aldanmayın abi. Önemli olan aşkınıza şu anda şu dakika sesinizi gönderebilmeniz, mesajınızı gönderebilmeniz. Aynı anda aynı şarkıya kulak verebilmeniz değil mi? İyi yayınlar, ben Seda Çalışkan. Sabrın kanatları varmış, zamanı gelince sahibine uçarmış. En güzel şarkılar ömrüm eşim Tuğra Çalışkan'a armağan olsun demiş sevgili dinleyicimiz. Olsun o zaman diyelim. Hadi Ümit Yaşar'la sizleri baş başa bırakalım. Senin o gözlerin var ya diyecek. Sonrasında buradayız.

0: Hatta selam damara devam.
1: Yürü be. Allah'ına kurban.
2: Ver coşkuyu kolonlara. Ver coşkuyu hacı.
3: Mersin efendim.
4: 104.6.

şarkı bu kadar arabesk bari söylenir abi. Yani söylenince de yakışır. Ümit Yaşar. Şimdi çok güzel bir şarkı gelecek var ya. Allah Allah. Var ya Allah Allah. Şimdi ben bu şarkıyı çok severim. Eski bir şarkıdır zaten bilirsiniz. Ama son zamanlarda ayrı bir takdım böyle. 4-5 gündür döndürüp döndürüp dinliyorum. Bize böyle yani bizim için müzik ayrı bir şey abi. Müzik olmazsa biz olamayız. Müzik dinlemeden olmuyor işte. Bir de şarkıya taktık mı abi, döndürüp döndürüp dinleriz abi işte. Yapacak bir şey yok, o da bu şarkı şu an. Şu an takıntılı olduğumuz şarkılardan bir tanesi. İyi akşamları yayınlar, ben Mersin Mutan, Melike Delice. Dipteyken de beraberdik, zirvede de beraber olacağız. Sıradaki bütün şarkılar sevgilim Görkem Koçak'a gelsin. Sana da iyi yayınlar abim, kolay gelsin demiş. Eyvallah sevgili kardeşim, selamlar olsun. İyi akşamlar diyorum. Sıradaki şarkı Hasan kardeşim Recai Söze için gelsin. Kazım Çevik Loto göndermiş mesajını. İyi akşamlar, ben Nur Köse. Sıradaki bütün şarkılar canımdan çok sevdiğim sevgilim Hakan Serin'e gelsin demiş sevgili dinleyicimiz. Gerek sözleri gerek müziği var ya, çok güzel bir şarkıdır. Yeni türkü Destina radyonuzda sizlerle olacak sevgili dostlar. Sonrasında buradayız.

yakınlarda kızı olacak olanlar varsa kızının ismini de üstüne koyabilirler. Yani tavsiyemdir, bir öneridir. Vallahi benim bir kızım olursa adı Destine olsun bak. Buradan yazayım. Olursa şayet Destine koyarız abi. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Tüm hızı ve tüm güzelliği reklamlar öncesindeki son şarkımız Güllü gelecek şimdi. Hazır mıyız? Yani bir Ferda Anıl Yarkın şarkısını da o kadar güzel söyledin ki, o da Güllü yorumuyla, rahmetli Güllü'yü saygıyla anmış olalım bu güzel şarkıyla. Canım babam Murat Kamış ve can kardeşi Behzat Demir Yılmaz, Doğan Demir Yılmaz, Yaşar Kara, Harun Eser, Özgür Su, Ali Kanmaz için sıradaki tüm şarkılar gelsin demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar. Güzel insan, kolay gelsin Fırat Bey demişler. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Sıradaki en güzel şarkılar Canım Oğlum, İlk Heyecanım, Yakışıklım, Aslan Parçası, Recai Süze ve Sana Da Gelsin demiş. Teşekkür ediyorum annem, ellerini öperim. Arkadaşlarım Mehmet Kurnaz, Onur Toy, Suat Nalbant abisine, Muhammed Gültekin, Erdem Yerlikaya ve tüm arkadaşlarına gelsin. Seni canından çok seven annen diyerek mesajını sonlandırmış. Güllü'yle sizleri baş başa bırakacağım. Üzülme diyecek, sonrasında reklamlar. Reklamlar sonrasında buradayız.

0: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.

0: Bize. Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
1: Yok kelimesi omega yapıda yok.
6: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
7: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
6: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
0: Cumartesi pazar açık olan
1: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
0: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
8: Su hayattır. Su Hastanesi.
9: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
8: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
10: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
11: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
10: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
12: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
13: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
14: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
15: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
16: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
17: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.

0: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
1: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
0: Telefon 0540 014 çift 033.
2: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
5: Fırat'la Damardan Kalbe.
6: Reklam arasında çaylar tazelendi mi arkadaşlar? Tazelendiyse o halde kaldığımız yerden devam. Selamlar reisim, ben Kürşat Öz. Sıradaki şarkılar değerli büyüğüm, dayım İsmail İkinci, Mustafa Alpaltun dostlarım, Hasan Hüseyin Deniz, Harun Can Yurt, Mustafa Ersin Barış abilerim, Şavkaya Rozan, Acun Karal ve Burak Temel'e armağan olsun demiş. Selamlarımızı gönderelim sevgili kardeşlerimize. Merhaba, sıradaki şarkı Silifke'de bulunan Resul Can Şahin, Deniz Gündoğmuş, Ramazan Ertugan, Yusuf Samit Yıldırım ve Yaşar Armut arkadaşlarıma armağan olsun demişler. İyi akşamlar sevgilim, Recai Sözay'a en güzel şarkıları armağan etmek istiyorum demiş. Mesafeler, zamanlar, zorluklar hiçbiri sana olan sevgimi azaltmaya yetmez. Seni çok seviyorum sevgilim, az kaldı, kendine çok iyi bak. Büyük bir özlemle sımsıkı sarılacağımız günü bekliyorum. Allah'a emanet ol demiş.

var ya radyonun delisi yine yaptı yapışlar. Abi şimdi bak şarkının güzelliğine bak. Bu şarkıyı çok iyi dinleyin. Sözlerine iyi kulak verin. Ahmet abi var ya. Söylerse mükemmelini söyler, yazarsa mükemmelini yazar. Böyle bir şey olamaz var ya, bu şarkı adamı ağlatır. Sıradaki şarkı, mesajımız kapandı yanlışlıkla. Sıradaki şarkı Silivke'de bundan kardeşim Recai Söze'ye gelsin. Sevgi ve özlemle selamlar demiş Yılmaz Çakmak. İyi yayınlar Mutan, selamlar. Sıradaki şarkılar Aslan abilerim Hilmi Dorum ve Ceylan Duran'a gelsin demişler. İyi yayınlar, kolay gelsin. Ben Aleyna. Sıradaki en güzel şarkılar eşim Erol Üşenmez'e armağan olsun demiş. Kendime diyemedim. Sana elveda dedim, kendime diyemedim. Gönlüme diyemedim.

Şimdi volümleri yükseltiyoruz arkadaşlar, tamam mı? Bu şarkının dediğim gibi sözlerine çok iyi kulak verin. Hasretlik çekenleriniz vardır mutlaka. Tabii ki bu mesajların hepsi hasret çekenlerin mesajları zaten. Açın şöyle sevdiğinizin fotoğrafını. Ağlayabilirsiniz abi, serbest. Seni gömdüm ben, öldüm.

insanın içini acıtırmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdumda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye yürüyorsun diye

aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın gittiğinde büyüyen sevgilim. Ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılıkta olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun ben hep seveceğim.

Vallahi var ya, hani dedim ya, son zamanlarda takıntılı olduğum şarkılar vardı, işte onlardan bir tanesi de buydu. Ya şimdi güzel bir şarkı daha geliyor, hepsi birbirinden güzel. Ardı ardına var ya. Şehri yakacağız abi, ciğerleri parçalayacağız bu akşam yine her zaman olduğu gibi. Yayınlar Mutan selamlar. Sıradaki şarkı Aslan oğlum Hilmi Dorum ve yanında bulunan bütün arkadaşlarına gelsin. Bir sabah anne bir sabah diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Ben Necin Üşenmez, Masal Üşenmez. Yanınızdan çok sevdiğimiz babalarımız Erol Üşenmez ve Doruk Üşenmez'e söyledik tüm şarkılar gelsin. Ayrıca sizlere de armağan olsun yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Selamlar olsun bizlerden de sizlere. Taş bastım kanallayan bağırma. İstemem. Kimse gelmesin yanıma. Kolay gelsin Fırat abi. Sıradaki en güzel şarkılar Aslan abim de Cahit Özay'a gelsin demiş. Seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış sevgili kardeşimiz.

Zeki Müren, namı değer şeftali. Niye şeftali? Adam Bursalı abi. Bursa'nın neyi meşhur? Şeftalisi. O yüzden namı değer şeftali diyoruz. Zeki Müren'le sizleri baş başa bırakıyoruz. Bir gülü sevdim radyonuzda sizlerle.

olanlar olmuş. Belki de o beni çoktan unutmuş. Nerede kim bilir? Aşıktır Allah bilir.

0: sevdim, bir onu sevdim. Tek mevsimlikmiş, ah içi verdi. Gel etme dedim, kal gitme dedim. Söz dinlemedim, bak kaçıverdi. Bir gülü sevdim, bir onu sevdim. Tek mevsimlikmiş, ah içi verdi. Gel etme dedim, kal gitme dedim. Söz dinlemedi, bak kaçıverdi.
1: Allah Allah, var ya Zeki abi, rahmetli analım Zeki abimizi. Hemen ardına yakışır bir sanatçı gelecek. Tabii ki de Bülent abla, Diva. Böyle tatil girince var ya arkadaşlar, şöyle iki cumartesi pazar yayın yapamıyoruz ya. Siz tekrarlarını dinliyorsunuz zaten, biliyorsunuz. Bizim enerji patlaması yaşıyoruz böyle. Şarkı çalamayınca, şarkı dinleyemeyince böyle kafayı yiyoruz tabii. Pazartesi günü gelince bizde sendrom falan olmaz. Öyle işte keyifli yayın çıkar ortaya. Ben mükemmel keyif alıyorum. Şu iki saatin nasıl geçtiğini anlamıyorum. Eminim sizler de öylesinizdir. Radyonun yeni açan dinleyicimize selamlarımızı, iyi akşamlar dileklerimizi gönderelim. Balkonda dinleyenler, sesimize kulak veriyorsunuz değil mi? Bu güzel şarkı şu anda balkonda oturup çay yudumlayarak bizleri dinleyen herkese armağan olsun. Merhabalar, yayınlar. Ben Özgür Su. Sıradaki şarkılar Can kardeşim, Doğan Demir Yılmaz, Murat Kamış, Ali Kanmaz, Yaşar, Harun ve özü sözü bir abim Behzat Demir Yılmaz'a, dayımız Duran, özür diliyorum, Duman Doğan'a gelsin teşekkürler demiş. Bizler teşekkür ediyoruz. Ben Adana'dan Harun Eser, arkadaşlarım, dostlarım Doğan Demir Yılmaz ve Özgür Su için Yaşar Ali Kanmaz, abilerim Murat Kamış, Behzat Demir Yılmaz'a sıradaki şarkılar gelsin demişler. Yayınlar Fırat Bey Silifke'de bulunan oğlum Erdem Yerlikaya için sıradaki şarkı gelsin, onu çok seviyorum, annesinin bir tanesi demiş. Ne zaman gözlerin gelse aklıma, burkulur yüreğim, burkulur. Hep birlikte bu güzel yorumu dinleyelim. Sonrasında çok kısa bir reklam arasıyla sizleri baş başa bırakacağım. Reklamlar sonrasında kaldığımız yerden son saatimizde devam edeceğiz. Hiçbir yerlere ayrılmayın.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Aho lan, aho, aho, ver ölüm, ver ölüm lan.
4: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu.

0: Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan Kalbe.
2: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
3: Tolga Dünyası.
4: Tolga Dünyası.
5: Tamam yavrum, izlem yazmayın. Hepiniz eleceksiniz. Tamam, hepiniz dokunacaksınız yavrum. Tamam. Hepinizle teker teker ilgileneceğim. Hepiniz...
6: Ben Tolga'yı sevmiyorum ama yine de kaçıramıyorum. Ben Tolga'nın dediklerinden bir şey anlamıyorum ama yine de hep bilmiyorum.
7: Tolga Dünyası.
8: Tolga Dünyası yeni bölümleriyle çok yakında Mersin FM'de.
9: Reklam tanıtı.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
10: SML Restoran ve Catering.
11: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
10: 0533 974 45 90.
11: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
10: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
12: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
13: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
14: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
15: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
16: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
17: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
18: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru tercih. Kıyafet.

0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
2: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres: Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
3: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
4: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
3: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
4: Telefon 0540 014 çift 033.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
9: Fırat'la Damardan Kalbe.
10: Evet, reklamları dinledik sevgili dostlar. Reklamlar sonrasında birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi reklamları dinlediniz değil mi? Mutlaka dinlemişsinizdir. Akşama kadar bu dinlediğiniz reklamları ben geziyorum arkadaşlar. Yani her gün 5 tanesini, 6 tanesini, belki bazen 10 tanesini geziyorum. Her gittiğimde de birçok firma duyuyor, yani radyodan verim alıyorlar zaten reklam verenler. Radyodan duyduk gelenler diyenler oluyor. Bir de bize gidip de demeyenler oluyor. Haberiniz olsun. Yani şimdi bu reklamları dinlediniz değil mi? Mesela ne dinledik az önce? Halk Pazarı'nı dinledik. İşte Altopark, Otolastik, Masmavi Döviz. Ya bunlara gidiyorsunuz. Radyodan duydunuz diyelim ilk defa. Gittiniz. Deyin abi. Yani bazıları demeyenler desin. Diyenler için bir şey demiyorum zaten. Demeyenler radyodan duyduk geldik deyin ki. Reklamlar devam etsin. Reklamlar devam.

devam ettiği sürece biliyorsunuz bütün radyonun gelirleri giderleri tek sadece reklamdır. Reklam olduğu sürece radyo hayatta kalır. Radyo hayatta kaldığı sürece biz de burada yayın yapabiliriz. Siz de sevdiklerinize mesajlar ulaştırabilirsiniz, değil mi? O yüzden radyonun reklamı çok önemlidir arkadaşlar. Ben şimdi piyasada gezdiğim için duyuyorum bazen. Ya çok reklam veriyorsunuz diyenler var. Çok mu Allah aşkına? 5-6 dakika reklam sürüyor. Abi dinliyorsun, tamam eyvallah da. Yani reklam olmazsa zaten radyo olmayacak ki yani. Bırak da o kadar olsun, değil mi? O yüzden reklamı dinliyorsanız arkadaşlar, diyenler haricinde, diyenleri es geçiyorum, demeyenler de gittiği zaman firmaya radyoda duyuyoruz diyesinler ki namımız yürüsün ki biz de devam edelim. Tabii patronun para kazanmaya ihtiyacı var. Patron para kazanacak, giderleri ne yapacak? Reklamlarla ödeyecek ve biz de maaşımızı alacağız. Biz de burada yayın yapabileceğiz. Evet, sizlerden gelen mesajları paylaşmaya devam edelim. İyi akşamlar abi, ben Mutan Gülşen Mülayim. Sana baktığımda sadece bugünümü değil geleceğimi de görüyorum. Sen benim yarınım, umudum, sabrım ve en güzel doğamsın. İyi ki sen eşim Ümit Mülayim'e. Sıradaki şarkılar gelsin demiş sevgili dinleyicimiz. Özlem Karakıran'a cancağızı olan annesinden sıradaki şarkılar gelsin demişler. İyi akşamlar, ben Silifke'den Furkan. Sıradaki en güzel şarkılar Erol Üşenmez, Doruk Üşenmez ve Onur Toy'a armağan olsun demiş. Olsun o zaman, güzel bir Nurettin Rençber yorumuyla sizleri baş başa bırakacağım. Ezo, radyonuzda sizlerle sonrasında burada olacağız.

0: güzel bir Nurettin Rençber yorumu. Ezo, sizlerle buluştu radyonuzda. Devam ediyoruz birlikteliğimize.
1: Ben onu sevmeseydim eğer,
0: vay vay.
1: Ne gözlerimde yaş, ne yüreğimde taş, ne de saçlarımda ak olurdu.
0: Vallahi var ya, çok doğru söylemiş Alihan. Bakalım mesajlarımızda nerede kalmıştık? Yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben Elise Duru Çelik'sadaki şarkı Hazretine dayanmaya çalıştım. Güzel babam Kadir Çelik'e gelsin. Seni çok seviyorum demiş. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam diyelim. Ben Beysat Demir Yılmaz'daki şarkı kardeşim Özgür Arun, Murat Yaşar, Ali Kanmaz, Doğan Demir Yılmaz ve babam Duman Doğan için gelsin demiş. İyi akşamlar yayınlar. Ben Mersin Mut'tan Fatma Koçak. Bugün çalacak olan şarkılar Silifke'de olan canım oğlum Görkem Koçak'a gelsin. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol diyerek mesajını sonlandırmış sevgili annemiz. İyi yayınlar. İyi akşamlar. Ben Duran Toktur. Üstelik şarkı Yüreğimin Hasreti Gözümün Nuru Aslan oğlum Kadir Çelik'e gelsin diyerek. Seni çok seviyorum canım oğlum demiş sevgili annemiz. Bana ondan bahsetmeyin diyecek Alihan. Bak şimdi çok güzel giriş var. Ne diyor? Ne diyor? Bir daha alalım başa.
1: Ben onu sevmeseydim.
0: Ben onu sevmeseydim eğer.
1: Ne gözlerinde yaş.
0: Ne gözümde yaş.
1: Ne yüreğimde,
0: ne yüreğimde taş.
1: Ne de saçlarımda.
0: Ne de saçlarımda ak olurdu abi. Haydi o zaman Alihan sizlerle radyonuzda.
1: Ben onu sevmeseydim eğer. Ne gözlerinde yaş. Ne yüreğimde taş. Ne de saçlarımda ak olurdu. Onu sevmeseydim.

0: Does it mean? Bana ondan bahsetmeyin, bana ondan söz etmeyin. Ali Han yorumu radyonuzda sizlerle buluştu sevgili dostlar.
1: Allah Allah!
0: Haydi o zaman devam, durmak yok. Kavernemizin babası Cengiz Kurtoğlu gelecek şimdi radyonuza konuk olacak. Selamun aleyküm radyomuzun neşesi güzel insan. Sıradaki güzel şarkılar canım oğlum Recai Söze'ye. Tüm radyonun çalışanları da Muhammed Gülsekin, Mehmet Kurnaz, Onur Toy, Suat Nalbant, Serdem Yerlikaya tüm arkadaşlarına gelsin. Allah'a emanet ol canım oğlum. Kendine çok iyi bak. Fırat Bey sen de Allah'ıma emanet ol demiş sevgili Memduh abimiz. Selamlarımızı gönderiyoruz. Sevgili babacığım selamlar olsun. Ellerinden öperim. İyi akşamları yayınlar. Ben Diren Vahfaltun. Sıradaki şarkılar çok sevdiğim canım amcam Mustafa Alfaltun'a gelsin. Diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar. İyi akşamlar. Sıradaki bütün güzel şarkılar canım sevgilim Kadir Çeliğe gelsin. Seni her şeyden çok seviyorum demiş. Fırat abi ben Derman Gezici. Sıradaki şarkı canımdan çok sevdiğim canım eşim Semra Gezici. Armağan olsun Allah'ım senin olsun. Amin diyerek mesajını sonlandırmış. Ben Mutan Tuana Nehir. Sıradaki şarkılar Silifke'deki Aslan Babam Mustafa Zehir'e gelsin demiş.
2: Seni görmem imkansız, imkansız, imkansız.
0: Seni görmem imkansız, rüyalarım olmasa diyecek tavernemizin babası Cengiz Kurtoğlu.
3: Fırat'a selam, damara devam.
4: Yürü be, Allah'ına kurban.

Rüyalarım olmazsa. Merhabalar, ben Erdem Kurt. Silifke'de bulunan kardeşim Ahmet Kurt ve Oktay Demir Ezen abime sıradaki şarkılar gelsin demiş. İyi akşamlar. Sıradaki şarkı Beysat Demir Yılmaz, Doğan Demir Yılmaz, Özgür Su, Harun Eser, Ali Kanar, Murat Kamış ve kalbimin merkezi biricik sevdiğim Kimsesiz Yaşar'a gelsin yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar Fırat abi. Ben Mustafa Çalışkan. Sıradaki şarkılar Hasan Dayım, Vedat Kaplan'a, İkizler, Suat Fuat kardeşleri, Gani Dönertaş, Mert Kalli, Tarık Akan, Kürşat Çiftçioğlu, Hasan Barış ve Komutan Gire için armağan olsun demiş. İyi akşamlar Fırat abi. Ben Berkay, Silifke'de bulunan Emrah Erden'e ve değerli abilerim Ömer, Emin, Meral, Zeynel ve Barış abime sıradaki şarkılar gelsin demiş. Yokluğunda yaşıyorum. Şimdi tekrar programlarımıza gelen bir mesajımız vardı. Bunu okumak istiyorum çünkü söz verdim pazartesi günü okuyacağım diye. Tabii mesajı bulabilirsek. Nerede acaba? Şimdi özel hattımıza gelince mesaj. Normalde özel hatta gelen mesajları okumuyorum ama bu mesajımızı okumak istiyorum. Çünkü 112 çalışanlarından gelen bir mesajdı. Gel de bul abi. Gel de bul şimdi. 50 tane mesaj var. Merhaba, ben Ahmet Çağlayık. Sıradaki şarkı tüm 112 çalışanlarına gelsin demiş. Bir de fotoğraf göndermiş ambulans sürerken. Allah yar ve yardımcınız olsun tüm 112 çalışanlarına. Güzel şarkı sizlere gelsin. Şarkımız sonrasında kısa bir reklam arası. Reklamlar sonrasında son yarım saatimizde karşınızda olacağız sevgili dinleyenler. Hiçbir yerlere ayrılmayın. Dediğim gibi reklamları da dinlemeyi unutmayın ha.

Evet, reklamları dinledik mi sevgili dostlar? Reklamlar sonrasında da son 23 dakikalık zaman diliminin içerisine girmiş bulunmaktayız. Güzel bir şarkı gelecek yine. Var ya zaten hepsi birbirinden güzel ama bu şarkı

Da ayrı bir güzel arkadaşlar. Şimdi bizi sosyal medyadan takip eden dinleyicilerimizi biliriz. Bugün ne yaptım? Bugün sizleri bezdirdim değil mi? Hani akşama kadar esnaf ziyareti yapıyoruz ya. Abi şimdi ben her gittiğim yerde çay kahve mutlaka içerim. Zaten içmesen adamı döverler. Dedim ki bugün değişiklik yapalım. Her içtiğim çayı kahveyi bir fotoğraf çekeyim. Müzikle beraber atayım. Hem sizin reklamınız olsun. Abi sevgili Oğuzhan Halıcılık'tan başladık. Kahve ısmarladılar. Kahvemizi içtik, çektik, attık yani. Ondan sonra çay. Allah ne verdiyse var ya, akşama kadar o gördüklerinizin haricinde var ya. Herhalde akşama kadar iki demliği içiyoruz. Bir de geliyoruz burada program esnasında bir demliği ben demliyorum şimdi programda yani. Çay olmazsa olmazımız biliyorsunuz değil mi? Bir de bir demlik burada gömüyoruz. Yani bir araştırmak lazım, bir bilene sormak lazım. Bu kadar çay içmek zararlı mı diye. Gerçi şekersiz içiyorum, sıkıntı yoktur diye düşünüyorum inşallah. Evet, bizi sosyal medyadan takip etmek isteyen dinleyicilerimiz Instagram'dan radyocu_firat, Twitter'dan da direkt radyocu_firat yazarsanız bulursunuz arkadaşlar. Burada da böyle işte atraksiyon yaparak bazı şarkıları çekip atıyorum yani. Yani stüdyo ortamı görmek istiyorsanız, yani radyo nasıl bir yer diye merak ediyorsanız orada görebilirsiniz. Hiçbir şey yok yani. Bir tane bilgisayar var, bir de mikrofon var. Bir de bir tane ekranlı bir zımbırtı var. Mümkün değil seni birden, mümkün değil seni unutmak. Birden unutmak. Mümkün değil seni içimden atmak. Seni içimden atmak. Sana öylesine. Efecan Karatiken'den dostları Doğu Serin'e, Metin Şahin'e sıradaki şarkılar gelsin demişler. İyi akşamlar, ben Azra. Sıradaki şarkı Silivki'de bulunan dayı Mehmet Güney adına gelsin demiş. İyi akşamlar, yayınlar diyorum. Ben Oray Özkan. Sıradaki şarkı Silivki'de bulunan değerli abilerim Hıdır Poyraz, Ümit Akgündüz ve kardeşim Çağatay Topal ve Abdullah Taş'a gelsin demiş. İyi akşamlar abi, sıradaki şarkı Merve'lerinden kardeşlerim Suat ve Fuat'a gelsin. İyi ki varsınız demiş. Teşekkür ediyoruz. İyi ki sizler de varsınız.

seni. Hatırlama şarkılar birbirinden güzel ardı ardına gelmeye devam ediyor bu frekanslarda sevgili dostlar. Öyle devam ediyoruz birlikteliğimize. Son 3 şarkımızı yetiştirebilirsek tabii ki. İlkay Akkaya ile devam edeceğiz. Hani çok güzel şarkıydı var ya. Vallahi şimdi bir daha başa almak isterim bu şarkıyı ama yapacak bir şey yok. Dinledik artık. Normalde bireysel dinlesek neyse, tekrarla tekrarla dinle. Hayırlı yayınlar. Sıradaki şarkı bir tanem Zehra'ma gelsin demiş. Gelsin o zaman. Selamun aleyküm Fırat kardeşim. Ben Acun Karan. Sıradaki şarkı değerli kardeşlerim Ömür Kara, Bekir Kayhan ve Mehmet Ali Güçlü. Şarkı Erozan, Dura Sansay, Doruk Üşenmez, Kürşet Öz, Yusuf Yunus Emre, Yunus Emre Tokbürek, Yılmaz Doğan ve Sana Armağan Olsun, Rabbim Yar ve Yardımcınız Olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Selamlar, iyi yayınlar. Biz Mersin Mutan, Melike Delice ve Gülcan Koçyiğit. Bugün çalacak olan şarkılar Silifke'deki olan değerlilerimiz Görkem Koç'a gelsin demiş. Gelsin o zaman. İyi yayınlar, ben Mustafa Yıldırım. Sıradaki şarkılar kardeşim Suat Fuat Tekerikizleri ve can dostlarım Aydın Yelboğa, Abdullah Uygun, Selahattin Irmak, Rıza ve Serkan Besenti'ye gelsin. Seviyorum abilerim, kardeşlerim. İyi ki varsınız, iyi akşamlar demiş. Belki kaybolup gidecek. Çok güzel bir şarkıdır İlkay Akkaya yorumu. Durum Kızılırmak. Gidemem, sizlerle olacak. Bu şarkının da öyle anısı var ki.

0: Arabesk'in tek sorumlusu Fırat Yayında. Harbiden'e göre değil, harbiden Arabesk.
1: Eyvallah.
2: Mersin efendim. 104.6.

0: gidemem.
1: Vallahi giden gidiyor abi. Seni bırakıp gidemem diyor ama giden de gidiyor. İmparator'la devam edeceğiz. İbrahim Tatlıses sizlerle olacak sondan birinci şarkımız. Hani Müslüm Babacılar demeyin, Müslüm Baba nerede kaldı diye son şarkımıza denk geldi bugün var ya. Şimdi Ali Kurnaz kardeşim mesajını 20.05'te yazmışsın ya. Hani okunmadan bir daha 20.52'de göndermişsin. Bak bu saate kaldı mesajın, bir saat geçti üstünden. Şayet ikinci mesajı atlamış olsaydın şimdi bu mesajın çoktan okumuştu, haberin olsun. Sen aramıza yeni katılmışsın belli ki. Ben Ali Kanmaz, Sedek Şarkılar, Doğan Demir Yılmaz, Özgür Su, Harun Keser, Murat Kamış, Yaşar Karagözü, Karaözü. Evet. Var ya, Yaşar Karaözü sözü bir abim Besat Demir Yılmaz'a gelsin demiş ama var ya, soy ismi gibi okuyoruz. Çünkü niye? Virgül bırakmıyorsunuz arkadaşlar. Evet, Besat Demir Yılmaz'a armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. Sedek Şarkıcılarından çok sevdiğim eşim İsmail Akere, Seyhan abime, Uğurcan Yılmaz abime ve tüm kardeşlerine armağan olsun demişler. Hayırlı akşamlar Fırat kardeşim. Ben Hatay, Antakya'dan Ferit Serin. Bir şarkı istiyorum Berken'den, sabır şarkısını çalarsan sevinirim. Canım kızım için gelsin, canım eşime armağan olsun iyi yayınlar demiş. Şimdi şöyle bir durum var. Tüm gelen mesajların istemiş olduğu şarkıları çaldığımız zaman yetiştiremeyeceğimizden dolayı o yüzden sadece sıradaki şarkıları armağan edebiliyorsunuz. Ama bu şarkı gerçekten de çok güzel bir şarkı. İnşallah ilerleyen günlerde çalacağım. Sizi de hatırlatacağım, kulağınızı çınlatacağım inşallah. Ben Cesur Sedek Şarkı abilerim Doruk Üşenmez ve Erol Üşenmez için Barbaros Çelik, Cihan Çakı ve Resul Yüksel'e gelsin demiş dinleyicimiz. Ben seni sevmekten başka ne yaptım ki? Bir Tanrı'ya taptım, bir de sana taptım. İmparator yorumu namert olayım. Radyonuzda sizlerle sonrasında son şarkımızla karşınızda olacağız.
2: Fırat'a selam, damara devam.

Şimdi şarkılarda ver coşkuyu kolonlara diyoruz ya. Yani siz şarkıyı dinlerken burada son ses var ya, veriyorum ayarı. Pencere de açık mı? Az önce dedim pencereden şöyle bir bakayım. Aşağıdan bir aile geçiyor var ya, yukarı bakıyorlar böyle, ne ayak diye. Nereden besinler canım, burası radyo istasyonu değil mi? Son şarkımız Müslüm Baba sizlerle olacak. Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş. Tanrı istemezse insan ölmezmiş. Vay vay vay Müslüm Baba. Rahmet tanalım bu güzel şarkısı. İyi akşamlar. Silifke'de bulunan canım eşim Emrah Erden'e sıradaki şarkı gelsin. Seni çok seviyoruz demiş sevgili dinleyicimiz. İyi yayınlar, ben Çağla Nur, sıradaki şarkı canımdan çok sevdiğim Mazhar Köre kardeşim Aysel Alşan ve Zehra Bayan'a gelsin. Aysel Alşan'dan da kardeşleri Ali Şani Alşan ve Arif Aydın'a gelsin demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar, sıradaki bütün güzel şarkılar Selina Yörük'ten canım eşim Adnan Yürü'ye armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Aleyküm selam dilimi. Yayınlar Fırat abi. Ben Uğur, eşim Ayşenur Yalçın'a selam söylüyorum. Onu çok ama çok seviyorum diyerek mesajını noktalamış. Ve son mesajımız yayınlar süredeki şarkı Doruk Üşenmez'den. Kaydı değer dostları Ali Rıza Üşenmez, Mehmet Ali Güçlü, Erol Üşenmez, Can Çakı, Bülent, özür diliyorum, Burak Çetinkaya, Acun Karal, Şavkaya Rozan, Doğan Demir Yılmaz, Çağatay Topal, Dura Sansay, Veli Kızılkaya, Bülent Savar, Cüneyt Dursun, Burak Temel, Özdeyiş Üşenmez, Ömür Kara.

0: Seyfettin Topmak ve Metin Şahin, Barbaros ve Sertan'a gelsin teşekkürler demiş. Bizler teşekkür ediyoruz. Selamlar, iyi akşamlar dileklerimizi gönderelim sizlere. Tanrı istemezse insan ölmez. Sen Tanrı mısın, beni öldürdün?
1: Sen Tanrı mısın?
0: Eşime dostuma beni güldürdün.
1: Eşime dostuma.
0: Efendim, bu akşamlık da birlikteliğimizin sonuna geldik mi? Geldik vallahi, çok üzücü bir durum var ya. Allah Allah ya, devam etmek isterdim var ya. Daha da güzel şarkılar çalmak isterdim sizlere. Sabaha kadar ya. Ama ne yapalım işte. Her güzel bir şeyin sonu vardır değil mi? Yarın saatler 20'yi gösterdiğinde Allah'tan bir mani olmazsa tekrardan birlikte olacağız. Bizleri sosyal medyadan takip etmek isteyen dinleyicilerimiz Instagram'dan radyocu _Firat, Twitter'dan da radyocu Firat olarak arattırarak bulabilirsiniz arkadaşlar. Takip edebilirsiniz. Sınırsız. Halka açık yani. Evet, dediğim gibi tekrardan görüşmek üzere. Hepinize selamlar, saygılar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Radyomuzun başından ayrılmayın. Birbirinden güzel şarkılar sizlerle buluşmaya devam edecek ve bu programı kaçıranlar tekrarını dinleyebilirler. Müslüm Baba'yla sizleri baş başa bırakalım.

تصلم دمره دوام.

Çekil git artık düşlerimden. Bıkıp usanmadın mı benden artık? Gözlerimden, yüreğimden, içimden ve var olan her şeyimden. Git artık. Dokunma, kirletirsin beyazları. Konuşma, tüketirsin satırları. Mehtabı bırak, doğan ayrılık. Çekil git, şafak gelen aralık. Kanıyorum zaten, uzak dur benden. Sebebin olurum, yakanın olurum. Çekil git yolumdan, ölümün olurum. Ve git artık, ne olursun git benden. Konuşma, nefesini al benliğimden. Ben soluğunu kesmeden, sus demeden, sus ne olur söylemeden. Git bir daha Allah aşkına, hiç dönmedim. Yıkıl git artık hayallerimden. Kumdan evlerim yıkıldı artık. Taşlarımdan, oyuncaklarımdan, beynimden, yaşayan her şeyimden git artık. Uzan, karaya çalarsın günlerimi. Söylen, devrik tümcelerim olursun. Ne öznesini, ne yüklemini kurtarabilirsin. Çekil git, bırak bütün düşüncelerimi. Yaralıyım zaten, şöyle dur gönlümde. Derdi de olurum, korun olurum.

Kal yerinde öylece, ses etme. Mevsimler rest olsun senelerce. Mümkünse çıkmasın o iki hece. Öldü de bitsin bu işkence. Ya da bir sonbahardı, sarardı da. Düşen her bir yaprakta uzaklaştı de. De ki gövdeden dal kırıldı, kopan candı, yıkıldı de. De ki öldü, öldü de. Yaşamaz de, olsun de. De ki bitti, bitti. Kar yağdı, yağmur da aktı.

ve çekil git artık. Gölge et, alın yazısı gibi görme. Değilim bir şeyin, olmadım hiçbir şeyin. Çekil git artık, ne olur çekil git. Kötü söyletme. Yaşamaz da, olsun da. De ki bitti, bitti de. Kar da yağdı, yağmur da aktı. Kurudu da, sonra toprağa karıştı. Soldu da, ne bileyim işte.

Yarım yok ki yaram sarsın. Kimsem yok ki bana yansın. Beni bende bitirdiler. Zalim kullar beni bende bitirdiler.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

var mı kardeş? Değil ki bunlar. Zalim sevdim değişti huylar. Niye diye sorarsan kardeş, ben sevdim Allah'ına kadar, o sattı namusuna kadar. Şimdi

0: biz ki çok uzaklardan gelip çok uzaklara savrulan
1: sevda yerleriydik.
0: Biz ki asi umutlar beslerdik yüreğimizde. Hesapsızdı yüreğim, pazarlıksız ve katıksız. Şimdi başımı taştan taşa, yüreğimi soysuz sevdalara çaldırıyorum. Yoruldum ve yanıldım. Ama inan türkü gözlüm, bu azaran yaraya zamansız yakalandım. Zamansız yakalandım.

aynalarda gülümsemek, şarkılarda gülümsemek, aşık olmak istiyorum. Penceremde hayal kurmak, gizli gizli mektup yazmak, işte öyle aşık olmak istiyorum.

Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yatıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu mudur? Ömrüm kanıyor ömrüm, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiyim, öyle değil. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
1: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
1: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
0: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Geleceğimizi yakmayalım.

Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Göremiydi sevgilim, kırdığında ne oldu sanki? Güzel bir perşembe öğlesindeyiz. Artık sabahı yarıladık, günü yarıladık. Kalsaydın ölür müydün ki? Kalan zamanımızı da daha keyifli geçirmek için yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Birbirinden güzel şarkılar dinleyeceğiz. Öncelikle bugün çalacağım tüm güzel şarkıları Özbay Kurtarmaya Ali Özbay ve ekibine armağan ediyorum. Sizler de sevdiklerinizle en güzel şarkıları paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66. Şimdi sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakacağım Adem Gümüşkaya. Umurumda olur mu sizlerle radyonuzda?

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Peki gurbet dediğimiz şey sadece kilometrelerden ibaret mi? Tabii ki değil. Asıl gurbet insanın sevdiğinden, evinden uzakta kendi içine kapanıp kalmasıdır. Hani bir yol seçersiniz de yürü yürü bitmez ya. Denizler geçer, deryalar aşarsınız ama içimizdeki o hasret bir türlü geride kalmaz. Bir yanımız sürekli kanar, bir yanımız için için yanar. O gurbet soğuğu kapkaranlık bir perdeden daha ağır bir şekilde üzerimize çöker. Çaresizlik ruhunuzu daraltır. Sığınacak tek bir liman ararsınız da masaya oturup o kederi bir kadehte durdurmaya çalışırsınız.
1: Hasreti sardı bu ne sancı, içeceğim dolduranca.
0: Bu güzel şarkımız, göz yollarda kalan yârim tüm sevdalılara armağanım olsun. Acı. Deniz derya geçtim diyeceğiz. Sizleri Cengiz Kurtoğlu'yla baş başa bırakıyorum.
2: Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Canımda cansın, mavi dünyamsın.
1: Orhan Gencebay'ı geride bıraktık. Şimdi hemen bir mesaj paylaşacağım. Yolda olan bir dinleyicim var. Kurumlar arası koşuşturmacayım, arabayı kenara çektim demişler. Sıradaki şarkıyı öncelikle hayat arkadaşım Ahmet'e ve beni bekleyen ekip arkadaşlarıma gönderiyorum demişler. Daha fazla bekletmeyin bence onları. Selamlarımızı gönderelim. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun ve kolaylıklar diliyorum. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Beyaz gülüm diyeceğiz. Hakan Taşıyan yorumuyla dinleyeceğiz bu güzel şarkımızı.
2: Yoldaki güvercimiz Özbay Kurtar. 0538 988 30 çift 0.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selim'de Ezgiler programımıza hiç vakit kaybetmeden devam ediyoruz. Şimdi biraz da kendi hayatını bir kenara bırakıp hep başkaları için yaşamaya başlayanlardan bahsedeceğim. Kendi hayatını her zaman ikinci plana atanlardan. Üstelik çevrenizdekiler bilip bilmeden konuşup dururlar. Yüzünüze gülmezler, arkanızdan söylenirler ama bilmezler ki siz ayakta durabilmek, bu hayatın içinde sırf hayatta kalabilmek için güçlü görünmek zorundasınızdır. Dışarıya karşı dimdik duran o güçlü duruşun arkasında içten içe ağlayan yıpranmış bir insan vardır aslında. İşin en acı tarafı nedir biliyor musunuz? Canınızı bu kadar yakan, belki de sizi başka birine tercih edip giden o insan için bile kimseye laf söyletmezsiniz. Elbet bir bildiği vardır, bende yılların hatırı, unutulmaz anıları var dersiniz. Kim ne derse desin, o sizin yaraya dönüşmüş en özelinizdir. Herkesin gözünde güçlü duran ama yalnız kaldığında içten içe eriyenlere. Kendi hayatını unutup sevdası uğruna yarım kalanlara gidiyoruz şimdi. Güzel şarkımız onlara armağanımız olsun. Her gece onun için diyeceğiz. Ümit Besen sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.
2: Sevgi Selim'de Ezgiler.
0: Selin yayında. Özbay Kurtarma. 0538 988 30 00

için. Onu sormayın bana. Elbet bir bildiği var. Başka bir sevdiği var. Yılların hatırı var. Ben de çok.

0: Beterin Beteri Var Ebru Gündeş sizlerle. Radyonuz Mersin FM'deydi. Şimdi bir istek şarkım var. Merhabalar, ben Adana'dan Zekeriya Senden. Azer Bülbül'den bir şarkı rica ediyorum. Çalarsan çok mutlu olurum. Bu şarkı canımdan çok sevdiğim kızım Ayşe'ye ve hayat arkadaşım Elif'e. Ve tüm sevenlere armağan olsun. İyi ki varsınız, sevgiler demişler. Selamlarımızı gönderelim biz de. Ve sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Sizleri Azer Bülbül'le baş başa bırakıyorum.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

0: Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Az önce de Ali Bey uğradı yanımıza. Tabii yayını alamadık, ikna edemedik. Selamlarımızı gönderelim kendisine.
1: Ölmeyi arzuladım. Kim bilir kimde unuttum benden.
0: Tabii ki de o zaman bu şarkımızı. Özbay Kurtarmaya Ali Özbay ekibi ve tabii ki müşterilerine de armağan edelim. Sizleri güzel bir düetle baş başa bırakacağım. Hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyelim.

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: çok güzel bir Ayhan Aşan yorumuyla devam ediyoruz programımıza. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Hani tutunacak bir dalınız kalmaz, kanadı kırılmış bir martı gibi çırpınıp durursunuz o dev dalgaların arasında. Rüzgar nereye eserse oraya savrulursunuz, bir sağa bir sola. Ve ne yönünüz bellidir artık ne de sığınabileceğiniz güvenli bir liman vardır. Çünkü sensizlik denilen şey öyle sıradan bir yokluk değildir. İnsanı içten içe kemiren, süründüren, her gün biraz daha yeten devasa bir fırtınadır. Kendi elinize, kendi isteğinizle vurduğunuz o aşk zinciri yüzünden. Ne kaçabilirsiniz bu acıdan ne de kurtulabilirsiniz. Yavaş yavaş tükenirsiniz. Son durağa gelinmiştir artık. Sözün bittiği, takatin kesildiği o çaresiz anda. Dudaklardan tek bir feryat dökülür. Bak gücüm tükendi, son nefesteyim. Can veriyorum deriz. Güzel şarkımızda şu an radyoları başında bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize de armağan edelim. Ayhan Aşan, can veriyorum sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.
1: Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selim'de Ezgiler.

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar 0538 988 30 00.

0: bir güzel sevdim İbrahim Erkal sizlerle radyonuzdaydı. Programımıza Ferdi Özbeğen'le devam ediyoruz. Selamlar Çamlıyayla Belediyesi ekipleri olarak yazıyoruz. Sultan Hanım'a selamlarımız gönderiyor. En güzel şarkıları armağan ediyoruz demişler. Bizler de sizlere selamlarımızı gönderiyoruz. Sizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz.
1: Kalbimde gizli bir sevgimi arar, gözlerime bakın.
0: Şimdi yalan gözlerin diyeceğiz. Hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyelim.
2: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

bitti aşk mevsimi. Bizi soldurdu kin nefret sevgiye, bulaşmadan git. Aşkımız derin.

Demesi kolay olsa bu kadar bekler miydim? Bağrıma taşları basıp isyanlarımı hapseder miydim? Artık git acı biberim. Yanıyor her yerim. Bir lokmacık zevkini, rengi solmuş sevgini, sen geçen günleri aldın git. Yüz yüze bakışmadan, son kez vedalaşmadan, hiç ardına bakmadan.

Değerli desteklerinden dolayı Özbay Kurtarmaya Ali Özbay'a teşekkürlerimi gönderiyorum. Değmen beni. Şimdi güzel bir yorum daha dinleyeceğiz. Ve bu şarkıdan sonra bir reklam aramız olacak. Değmen benim, gamlı yaslı gönlüme diyeceğiz. Yılmaz Morgül yorumuyla dinleyeceğiz bu güzel şarkımızı.

Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.

0: Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Ve programımıza Müslüm Gürses'le devam ediyoruz. Hayatta zor olan şeylerden biri de. İçinizde fırtınalar koparken, o insanı hala deli gibi severken, arkamızı dönüp gitmek zorunda kalmak. Sizin gözünüz ondan başkasını görmüyordur. Bütün ömrünüzü, gençliğinizi onun uğruna harcamaya hazırsınızdır. Ama karşı taraftan tek bir soğuk cümle gelir. Çek git artık, faydasız, bekleme. İşte o an anlarsınız ki zorla güzellik olmuyor. İstenmediğiniz bir yerde durmak kendinize yapacağınız en büyük haksızlık. İnsan ne kadar canı yanarsa yansın, gururunu toplar. Madem istemiyorsun, madem çare ayrılıkta, bize de eyvallah demek düşer der. Aşkını yine kendi kalbinin en derin yerine gömer de öyle vurur kendini yollara. Arkasından kahreder mi yoksa acı acı güler mi bilinmez ama durmaz, artık gider. Bu güzel şarkımız veda etmek zorunda kalan tüm dinleyicilerimize armağanımız olsun. Hoşça kal diyeceğiz. Müslüm Gürses sizlerle radyonuzda.
1: Sevgi Selin'de Ezgiler.
2: Selin yayında.

0: ismini sayıkladım.
1: Gündüzüm seninle, Resul Dindar yorumuyla dinledik bu güzel şarkımızı. Ve şimdi reklamlardan önceki son şarkımız. Aşk Bahçemsin diyeceğiz. Hakan Altun sizlerle birlikte olacak. Bu şarkımızı da şu an radyoları başında bize dinleyen tüm dinleyicilerimize armağan edelim. Hemen şarkımızı başa alalım ve hep birlikte dinleyelim.

Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.

Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında devam ediyoruz. Bir ilkbahar günü pırıl pırıl tertemiz duygularla atılan o ilk adımlar. Hani insan o anların hiç bitmeyeceğini, başlayan o tatlı rüyanın bir ömür boyu süreceğini sanır ama zaman öyle hızlı, öyle acımasız akıp gider ki. Bir bakmışsınız aradan yıllar geçmiş, geride bırakılan o güzel izler de birer birer silinmiş. Hayat bazen savurur insanı, yanar biter, kül olursunuz da ayrı yollara düşersiniz. Bir zamanlar birbirinin her şeyini bilen iki insan gün gelir bir meçhulün ortasında sır gibi kaybolur. Araya ne kadar zaman girerse girsin, ne yapılırsa yapılsın unutulmaz tabii ki bazı sevdalar. Eski resimlere her bakıldığında gözler kendiliğinden dolup taşar. Aşkın hikayesi. İnsanın içinden sadece tek bir pişmanlık geçer o an. Keşke hiç sınırları aşmasaydık. Keşke birbirimizin hayatından tamamen silinmek yerine hep dost, hep arkadaş kalsaydık. Bitmeseydi bu rüya, ömür boyu sürseydi. Bu güzel şarkımız tertemiz duyguları hala kalbinde taşıyan tüm eski sevdalılara armağanımız olsun. Rüya, ömür boyu... Ne güzeldi o günler diyeceğiz. Tuncay Tuncel sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

ve programımızın sonuna geldik. Sevgili Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Şimdi sizleri son şarkımızla baş başa bırakıyorum. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.

0: sevgi selinde ezgiler sona. Sevgi selinde ezgiler.
1: Babalar Restali başlıyor.
2: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Restali'ndesiniz. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba resitallerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Günün ilk resitali Arif Susam'dan gelecek. Hep senin için diyecek Arif Susam. Hani bazen olur da siz seversiniz ama tüm dünya o sevgiye karşıdır ya. Seni sevdim diye deli dediler. Aldırmadım seni sevdiğim için. Bırakır da bir gün gider dediler. Kırdım dostlarımı. Hep senin için diyecek. Arif Susam Hep Senin İçin şarkısıyla sizlerle radyolarınıza ses veriyor.

çileler sarsın. Ben de bu acılar tükenmedikçe seni de bitmeyen çileler sarsın.

0: Babalar Resitali, devam edecek. Babalar Resitali, devam ediyor.
1: Reklamların ardından programımıza devam ediyoruz. Taverna Resitali ile başladık güne. Arif Susam elinde fotoğrafın diyecek şimdi. Harika bir kraliçe Bergen şarkısıyla devam edelim programımıza.
2: İnan tanıyamadım. Bu şarkıma ben

sense hala bakmayamam. Elinde duran

0: enorme ese talento.
1: Savarna Resitalleri ile programa devam ediyoruz Ümit Besen'le. Şarkıları gerçekten de aşkınızı kalbinizde hissettiren tattan. Sevgiyi, sevilmeyi, aşkı gerçekten çok tatlı anlatıyor Ümit Besen. Senin için diyecek şimdi de radyolarınızda. Aldığım nefesim, tek aşkım, hevesim, gökteki yıldızım, ay ve güneşim. Seni canımdan çok seviyorum diyecek. Bu şarkıyı da senin için yaptım diyecek. Tüm sevdiklerinize gelsin Ümit Besen, senin için.

Seni anlatmak çok zor kelimelerle. Bir eşin benzerin yok şu yeryüzünde. Seni anlatmak çok zor kelimelerle.

uzadıkça uzuyor sensiz geceler. Uykusuz gözlerim hep sabahı bekler. Uzadıkça uzuyor sensiz geceler.

0: duvar resitali.
1: Orhan Gencebay'la programımıza devam ediyoruz. Aşk değil diyecek Orhan Gencebay. Ardından da en baba öğüdü verecek bize. Hatasız kul olmaz diyecek. Şimdi sizi bu güzel Orhan Baba resitaliyle baş başa bırakıyorum.

kalbimizi parıl parıl parıldatan güzel aşk şarkılarının ardından Müslüm Baba ile devam edelim. Yitik aşk diyecek Müslüm Baba. Bitmiyor uzayan geceler, yanıyor kalbim yoksun. Anlayabilsen beni terk etmezdin diyecek. Özledim ne olur gel diyecek. Senden bana kalan kaybolan zaman bir de yitik bir aşk vardı.

Var mıydı severken kaçmak? Sevenin kaderi mi yapmak? Sevmekse var olmak. Sensiz varlığımın ne anlamı olacak? Senden bana kalan kaybolan zaman, yitik bir aşk.

0: kalan kaybolan zaman yetik bir aşk vardı.
1: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli'ndeydiniz. Müslüm Gürses, üstüme düşme benim diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Tekrar görüşene dek hoşça kalın, iyi akşamlar.

0: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
1: Damardan kalbe.
0: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
2: Gidişin ecelim olsa da var ki.
3: Arabeskin kralı.
4: Öyle özledim ki sevdiğim seni.
3: Arabeskin kralı.
4: Sevmişim sevdanın çok ötesinde.
3: Arabeskin kralı.

0: Dinledikçe iz bırakan şarkılar bu programda. Arabeskin Kralı.
1: Fırat Yayında.
2: Dinledikçe iz bırakan şarkılar bu programda diyoruz ve Fırat'la Damardan Kalbe programına başlıyoruz sevgili dostlar. Aman yarabbi, radyonun delisi geldi diyenler var.

Az önce reklam öncesinde pop şarkılar çalıyordu. Şimdi birden bir girdi arabesk. Ya bu nereden çıktı diyenleriniz vardır mutlaka ama yapacak bir şey yok abi. Bu saatte bizim arabesk saatimiz başlar. Sabaha kadar devam eder.

0537 14 94 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya başlıyorsunuz. 20 öncesinde gelen mesajlar vardı arkadaşlar, haberiniz ola silindi. WhatsApp'tan bakın gönderim saatine. 20 öncesinde ise şayet tekrardan iletmeniz gerekiyor, haberiniz olsun.

0: canım. Haydi o zaman şarkımızı başa alalım ve hep birlikte bu güzel yorumu dinleyelim. Sonrasında sizlerden gelen mesajları paylaşmaya başlayacağız. Hiçbir yerlere ayrılmayın.
1: Otoselam damara devam.
2: Mersin efendim. 104.6.

Sizin Orhan Baba Radyonuz'da sizlerle buluştu ilk olarak. Haydi o zaman devam edelim, durmak yok diyoruz. Birbirinden güzel şarkılar sizlerle buluşmaya devam ediyor bu frekansta. Şimdi bu şarkıyı ben cuma günü çalacaktım. Maalesef işte kısmet olmadı çalmak. Başkaları çaldı yani. Yeni çıktı bu şarkı sıcağı sıcağına. Cuma günü ilk biz çalamadık maalesef işte. Ne yapalım abi? Ama radyomuz çaldı tabii ki. Neyse canım, biz de pazartesi günü çalarız dedik ve sizlere dinleteceğim bu şarkıyı. Radyomuzda dinlediniz. Geçtiğimiz listelerde yayınlandı ama benim programda ilk defa çalacak. Ümit Yaşar. Senin o gözlerin var ya diyecek. Bir Ümit Yaşar yorumuyla dinleyeceğiz bu güzel şarkıyı. Var ya, efsane olmuş. Artık sana dönemem. Yani bu şarkıyı bu denli arabeske çevirebilecek tek adam herhalde.

Sözde falan inanmayın zaten. Yalan hepsi. İyi yayınlar Fırat abi. Ben Derya Öztürk'teki şarkılar. Canımdan çok sevdiğim eşime Kürşet Öz'ü armağan olsun. Her günümde, her düşüncemde sadece sen varsın demiş. Selamlarımızı gönderelim sevgili kardeşlerimize. İyi yayınlar. Herkesin bir hikayesi vardır. Benim en güzel hikayem Samet Yıldırım. Bu şarkı ona gelsin. Merve'den seni çok seviyorum demiş. Bu şarkı gelsin dedik ama şarkının sözüne aldanmayın abi. Önemli olan aşkınıza şu anda şu dakika sesinizi gönderebilmeniz, mesajınızı gönderebilmeniz. Aynı anda aynı şarkıya kulak verebilmeniz değil mi? İyi yayınlar, ben Seda Çalışkan. Sabrın kanatları varmış, zamanı gelince sahibine uçarmış. En güzel şarkılar ömrüm eşim Tuğra Çalışkan'a armağan olsun demiş sevgili dinleyicimiz. Olsun o zaman diyelim. Hadi Ümit Yaşar'la sizleri baş başa bırakalım. Senin o gözlerin var ya diyecek. Sonrasında buradayız.

0: selam, damara devam.
1: Yürü be, Allah'ına kurban.
2: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.
3: Mersin efendim.
4: 104.6.